0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, İslam'ın temellerinden biri zekattı. Allah için vermekti. Malın, servetin belli bir kısmını vermekti. İmani bir sorumluluktu, imani bir zorunluluktu. Vermek insana zor gelendi. Nefsin bencilliğini aşmak kolay değildi. Ama iman eden kalp verdiğinde rahat bulurdu, rahat ederdi. Namazla infak ikili gibiydi, ikiz gibiydi. Farz namazlarla mahallenin mescidinde toplumla iç içe olmaktı. Toplumla kaynaşmaktı. Farzı ayın olan kardeşliği geliştirmekti, perçinlemekti. Namazla hem Rabbani iklimde yürümekti, olgunlaşmaya doğru yürümekti, hem de topluma doğru yürümekti. O toplumun bir ferdi olduğunun bilinciyle hareket etmekti. İnfakla, zekatla topluma açılmaktı. İmkanları paylaşmaktı. Namazla gönül bütünlüğüne doğru bir gayret vardı. İnfakla, zekatla toplumun maddi hayatını belli bir ahenkte tutmaya gayret vardı. Namaz bir kanattı. Zekat bir kanattı. Ancak iki kanatla dengeli bir hal olurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'ye gelen heyetlere sohbetler ediyor, İslam'ın esaslarını anlatıyor, zekatı gündeme getiriyordu. Zamanı gelince zekat memurlarının zekatı toplamaya geleceklerini de bildiriyordu. Huza kabilesinin Mustalik boyuna mensup olan Haris bin Dırar Resul-i Ekrem Efendimiz'e geliyor, sohbet iklimine katılıyor ve iman iklimine giriyordu. Haris bin Dırar radıyallahu an belli bir süre Medine'de kalıyor. İslam'a ilişkin belli bir öğrenim gerçekleştiriyordu. Daha sonra Resulullah'tan izin istiyor, kavmine gidip İslam'ı anlatacağını, Müslüman oldukları takdirde zekatı toplayacağını ve Medine'den gelecek olan zekat memuruna teslim edeceğini söylüyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Haris'e izin veriyor ve Haris kavmine gidiyordu. Hazreti Haris imanın heyecanıyla doluydu. Varoluş çizgisini bulmanın derin sevincini terennüm ediyordu. Kavminin sakinlerine tevhidi, Allah'ın Resulünü heyecanla, şevkle anlatıyordu. Mustalikliler iman iklimine geliyordu. Önce birer ikişer, sonra dalga dalga İslam'a koşuyorlardı. Artık mustaliklerin çoğunluğu İslam'la şerefleniyordu. Hazreti Haris bin Dırar radıyallahu anh gayretleri kısa zamanda meyvelerini veriyordu. Hazreti Haris zekatı anlatıyordu. Sonra zekatları topluyor ve Medine'den gelecek zekat memurunu bekliyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam mustalikliler için zekat memuru olarak Hazreti Halid bin Ukbe'yi görevlendiriyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam mustalikliler için zekat memuru olarak Hazreti Velid bin Ukbe'yi görevlendiriyordu. Hazreti Velid mustalik kavmine giderken yolda iki yüzlü nifak ehli insanlarla karşılaşıyor. Onlar Velid'e mustaliklilerin Müslüman olmadığını, Haris bin Dinar'ın kendisi için bir tuzak kurduğunu, şayet mustaliklere gidecek olursa kendisini öldüreceklerini söylüyorlardı. Hazreti Velid telaşla beraber yoluna devam ediyordu. Karşıdan bir grup mustalikliler Hazreti Halid'i karşılamak için yola çıkmışlardı. Ama Hazreti Halid bu tabloyu olumsuz yorumluyor ve kendisini öldürmeye geldikleri şeklinde düşünüyordu ve Medine'ye süratle dönüyordu. Hazreti Velid bin Ukbe radıyallahu an Peygamber Efendimiz'e durumu anlatıyor ve olayın arka planında Haris bin Dırar'ın olduğunu söylüyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Halid bin Velid'i bir birlikle mustaliklere gönderiyordu. Öbür taraftan Hazreti Haris bin Dirar zekat mamurunun bu kadar gecikmeyeceğini ama bir problemin olabileceğini düşünüyor ve bir grup arkadaşıyla Medine-i Münevvere'ye geliyordu. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh birliğiyle beraber mustaliklere vardığında hiçbir problemin olmadığını görüyor, ortada bir yanlış anlaşılmanın olduğunu fark ediyor, Medine'ye dönüyordu. Ortaya çıkan durumsa Hazreti Velid bin Ukbe'nin güvenilir olmayan insanlardan duyduğu yalan haberdi. Yalan haber müminler arasında ciddi sorunlara neden olabiliyordu. Hatta bir savaşın çıkmasına dahi sebep olabilirdi. Bu olay nedeniyle Hucurat suresinin 6. ayeti celilesi nazil oluyordu. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz buyuruluyordu. Ayetler hayatın yol işaretleriydi. Hayatın içinden sesleniyordu. Hayatın akışındaki çizgileri öğretiyordu. Ümmete bir mesaj veriyordu. Fasıkların sözlerine dikkat çekiyordu. Onların sözlerine can kulağını vermemeyi öğretiyordu. Yalan haber bütün çağlarda, tüm zamanlarda vardı. Ama günümüzde hiçbir çağla kıyaslanamayacak ölçülerde ilerideydi. Bilinen bir gerçekti. Haber ağı denilen bir vaka vardı. Bütün insanlığı kuşatan bir haber ağı vardı. Uluslararası haber ağlarıyla insanlığı yönlendirmeye, denetimleri altına almaya, bir sürü psikolojisiyle idare etmeye çalışıyorlardı. Dünya sömürgeci güçlerinin haber ağlarından gelen haberlere asla teslim olmamak vardı. Haber ağlarıyla dünyayı kapalı toplum haline getiriyorlardı. İnsanla, insanlıkla oynuyorlardı. Toplumlar arasında fitneler çıkarıyor, sonra da savaşın fitilini ateşliyorlardı. Nice toplumları toplumsal katliamlara mahkum ediyorlardı. Ayeti kerime ümmeti uyarıyordu. Fasıkların haber ağlarına iltifat etmememiz gerektiğini öğretiyordu. En büyük tehlike bir toplumun kendi içinde parçalanmasıydı. Gruplara bölünmesiydi. Kendileriyle mücadele eder hale gelmesiydi. Kendi kendilerini zayıflatmalarıydı. Bu ölümden de beterdi. Fitne öldürmekten çok daha beterdi, çok daha tehlikeliydi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir taraftan da İslam'a davet mektupları gönderiyordu. Basra Körfezi'nin Umman bölgesine Hazreti Amir bin As'ı gönderiyordu. Umman yöneticileri Bizans'ın egemenliği altındaydılar ve iki kardeşin yönetimindeydi, Cevfel ve Abd bin Cülanda. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mektubunda ben insanlara önlerindeki tehlikeleri ve kafirlerin azaba sürükleneceklerini bildirmek için gönderilmiş bir elçiyim buyuruyordu. Devamında da eğer İslam egemenliğini tanırlarsa iktidarlarına dokunulmayacağını, ancak İslam'a karşı gelirlerse iktidarlarının yok edilebileceği beyan buyuruluyordu. Onlar İslam'ın yükselişini biliyorlardı. Kendilerinin geleceklerini kestirebiliyor ve İslam'a yöneliyorlardı. İdarecilerin Müslüman olması toplumun önünü açıyor ve toplum bir akış halinde İslam'la şerefleniyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam aynı günlerde Hazreti Ala bin Hadremi radıyallahu anh ile İslam'a davet mektubunu Bahreyn yöneticisi Mumir bin Safa'ya gönderiyordu. Bahreyn Sasani İmparatorluğu'nun egemenliği altındaydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam münziri İslam'ın esenliğine, iki dünya saadetine çağırıyordu. İslam'ı kabul ederse yine idarenin kendisinde kalacağını beyan buyuruyordu. İslam'ın egemenliğinin engellenemeyeceğini deklare ediyordu. Münzir, İslam elçisi Ala'dan İslam'a dair sorular soruyor ve bilgileniyordu. Ve şöyle bir değerlendirme yapıyordu. Elimdeki ve önümdeki saltanata baktım ve onu dünya hayatım için yararlı buldum. Sizin dininize baktım. Onu hem dünya ve hem de ahiret hayatı için işe yararlı buldum. Yaşayan ve tekrar öleceğine inanan birisi için bu dini kabul etmemek ahmaklıktır diyor ve iman iklimine giriyordu. Bahreyn idaresinin Müslüman olması toplumu da etkiliyor ve toplum da tedricen İslam'a yöneliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı öğrenmek, peygamber ikliminin güzellerini, şerefli arkadaşlarını yeni fethedilen diyarlara gönderiyordu. Hazreti Ebu Musa el-Eş'ari'yi Yemen'in Zebit ve Aden bölgesine gönderiyordu. Hazreti Muaz bin Cebel Hazretlerini de yine Yemen'in Cennet bölgesine gönderiyordu. Her iki öğrencisinden de o bölge insanına İslam'ı anlatmalarını, davet sorumluluğunu ifa etmelerini talep ediyor ve onlara kolaylık gösterin, işleri zorlaştırmayın, müjdeleyin, korkutmayın talimatını veriyordu. Hazreti Muaz bin Cebel'e ise bölgesinin farklılığı nedeniyle bazı özel talimatlar veriyordu. Sen kitap ehli olan bir topluluğa gidiyorsun. O insanların yanına vardığın zaman kendilerine Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu bildir. Ve bunu kabul etmelerini iste. Eğer onlar bu konuda itaat ederlerse 5 vakit namaz sorumluluğunu bildir. Eğer bunu da kabul eder ve uygularlarsa bu defa zekatı bildir. Müslümanların zenginlerinden alınıp yoksullara verilen zekat sorumluluğunu ifa etmelerini iste. Onlar zekat vermeye yanaşırlarsa mallarının en iyilerini almaktan sakın. Bir de mazlumun ahını almaktan sakın. Çünkü mazlumlar ile Allah arasında duanın kabulüne engel hiçbir şey yoktur buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muaz'la olan konuşmasında Hazreti Muaz'a soruyordu. Orada ne ile hükmedeceksin ya Muaz diyordu. Hazreti Muaz ise Allah'ın kitabıyla ya Resulallah diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir problemi Allah'ın kitabında bulamazsan o zaman neyle hükmedersin diye soruyordu. Muaz ibn-i Cebel ise Resulullah'ın sünnetiyle diyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ya sünnette de çözüm bulamazsan o zaman neyle hükmedersin ya Muaz buyuruyordu. Hazreti Muaz ise iştihat ederim diyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Muaz'ın cevaplarından huzur duyuyor, Rabbine hamd ediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Hazer kıl, kırma kalbin
2: gönlümüzden,
1: cananı incitme.
2: Davet Radyo.
1: Esiri gurbeti nalan olan insanı incitme. Tarik-ı ışkıda biçareyi hicranı incitme. Sabır kıl her belaya, hane-i rahmanı incitme. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Elin çekmeyli dünyadan, eğer aşık isen yâre, muhabbet camını nuş et, asıl Mansur gibi dare. Misafirsin felek bağında, kendin salma efkâre. Düşersin bir belaya, sabır kıl, Mevla verir çare. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Bulaşma çirki dünyaya, vücudun pakü tahirken. Güvenme malı mülkü, mansıbın ifnası zahirken. Nic oldu malı Karun'un, felek bağında vafirken. Nedir bu sendeki etvarı dert, gönlün misafirken. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Hasislikten elin çek, sen cömert ol, kânı ihsan ol. Konuşma cahil-ü nadan ile, gel ehli irfan ol. Hakir ol alemi zahirde, sen manada sultan ol. Karıncanın dahi halin gözet, dehre Süleyman ol. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Ben insanım diyen insana, düşmez şadühandanlık. Düşen biçareyi kaldırmadır alemde insanlık. Hakikat ehlinin hali durur, daim perişanlık. Bir işi etme kim, gelsün sana sonra peşimanlık. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Ben irfanım deyu, her yerde kendin atma meydana. El elden belki üstündür, ne lazım uyma şeytana. Yakın olmak dilersin Hazreti Hallak-ı Ekvana. Cihanda tatlı dilli olması lazımdır insana. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Celisi meclisi ehli hakikat ol, firar etme. Hevayı nefsine tabi olan yerde karar etme. Tekebbürlük eden insana asla itibar etme. Sana cevrü cefa ederse bir kez inkisar etme. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Vefası var mıdır gör kim sana bu çarhı devranın? Eser yerler yerinde hani ya tahtı Süleyman'ın? Yalınız adı kaldı alemi zahirde Lokman'ın. Geçer bir lahzada rüya misali ömrü insanın. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Sana bir fayda yoktur, bilirsin halkı gıybetten. Gözün aç, alemi bir bir geçirsen çeşme ibretten. Zarar gördüm diyen gördün mü sen ehli muhabbetten? Yeme kul hakkını, korkar isen ruzi kıyametten. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Hakikat bahrinin gavvası ol, terki mecaz eyle. Çıkar ha alma mazlum ahını, sen ihtiraz eyle. Çekil semti Habibe ey gönül, azmi Hicaz eyle. Yüzün tut haki payine, heman arz-ı niyaz eyle. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Gönül ayinesin silmek gerektir kalbi agahe. Muhabbet şemsi doğmuşken ne lazım mihrile mahe. Ne müşkil hacetin varsa hemen arz eyle Allah'e. Deri Mevla dururken bakma lütfi başka dergâhe. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. İncitme, incitme, incitme.

Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraç'a yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsüydim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim bahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni.

Ben bir günahkar kapında. Titriyorum, titriyorum huzurunda. Yakma cehennem narında. Umudum senin affında.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneş zeval vaktinden kayması zamanıyla gecenin kararmasına kadar olan zaman içinde bulunan öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde namazı gereği gibi dosdoğru kıl. Sabah namazını da kıl. Zira sabah namazı şahitli bir namazdır. Şüphesiz Yüce Allah doğru söyler.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 9. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم

السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال

فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.

فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.

عليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء.

يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.

وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك

وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ

الله فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم

يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Olmuyor kardeşim, olmuyor. Şair olmak çok zormuş inandım. Yakışmaz bize yenik düşmek derdin ona da. Ama veya oysa yenildim işte. Hem de en onulmaz biçimde. Başım dik değil insanlar arasında. Ne yüreğim kavi, ne ayağım seyirtken. Ne özlemim kaldı, ne özlediğim. Tükendim, bittim anlayacağım. Bıktım hayatı beceriksizce yaşamaktan. Beylik sloganlardan, mürai merhabalardan. Ne dava haramisi, ne entelektüel sanat çığırtkanı, ne ütopya devşirmeni. Hepsi insan olabilmek içindi çabamın veya insan kalabilmek için. Gidiyorum. Yüreğimde pörsümüş bir yığın hüzün. Yarına taşıyamadığım mavilikler. Didiklenmiş sevdam ve insanlık onurumla. Gidiyorum, kördüğüm iklimlerin gri öpüşlerinden, şaşı bakışlarından, sahte gülücüklerden, yalan tevazulardan, hesaplardan kaçarak uzağa, uzaklara, kendime dönüyorum. Gidiyorum, şimdilik. Ellerimde rengarenk bulut harmanı, örtülmemiş yüz hatlarımla, alın çizgilerimin en soylu isyanıyla. Sen yaşamana bak, şöhret ve para taşlarıyla öğüt yüz akını. İdiş et bakarını, insanlar da vurulur mihenge. Son gülen iyi güler, unutma. Gidiyorum, vaveyla istemem arkamdan. Ne alkış ne kargış, yenilmek bize yakışmaz. Bil gene de. Karanlığa akça sözüm, karaya ak yüreğim olsun istedim. Olmadı, yapamadım. Yenildim işte. Gidiyorum. Hoşça kal. Hoşça kal.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bugün İki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve bihi nesta'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimli eserimizin 13. sözündeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an'ın müminler için şifa ve rahmet vesilesi olduğunu beyan ediyor ve biz ona, peygambere şiir öğretmedik diyor. Yani Kur'an bir şiir kitabı, şairlerin şiir kitabı gibi bir kitap değil. Kur'an-ı Hakim ile felsefe ulumunun mahsulü hikmetlerini, ders-i ibretlerini, derece-i ilimlerini müvazene etmek istersen şu gelecek sözlere dikkat et. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bütün kainattaki adiyatname ile yağ dolunan İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bütün kainattaki adiyat, yani adet, normal, sürekli görülen şeyler namıyla yad olunan harikulade ve birer mucize-i kudret olan mevcudat üstündeki adet ve ülfet perdesini keskin beyanatı ile yırtıp o hakaiki acibeyi zişuura açıp nazarı ilm ibretlerini celbedip ukule, akıllara tükenmez bir hazine-i ulum açar. Felsefe hikmeti ise bütün harikulade olan mucizat kudreti adet perdesi içinde saklayıp cahilane ve lakaydane üstünde geçer. Yalnız harikuladelikten düşen ve intizamı hilkatten huruc eden ve kemali fıtrattan sukut eden nadir fertleri nazarı dikkate arz eder. Onları birer ibretli hikmet diye zişuura takdim eder. Mesela en cami bir mucize-i kudret olan insanın hilkatini, yaratılışını adi deyip lakaytlıkla bakar. Evet, insan 23. sözde beyan edildiği gibi insan Cenab-ı Hakk'ın antika bir sanatıdır. Fakat maalesef gaflet, dalalet ve felsefi bakış bu antika sanatı göremeyecek hale getirmiş bizleri. Fakat insanın kemal-i hilkatinden huruc etmiş üç ayaklı yahut iki başlı bir insanı bir velvele-i istiğrapla nazar-ı ibrete teşhir eder. Kur'an insanın orijinal harikulade yaratılışına dikkat çekiyor. Felsefe ise bu orijinallik dışında meydana gelen, mesela iki başlı bir çocuk dünyaya gelse veya üç ayaklı bir çocuk dünyaya gelse, bütün basın ve yayın organları onu millete hemen göstermeye çalışıyor. Niye? Harikulade bir şey oldu. Hayır. Asıl harika olan tek başlı yaratılan insandır. Asıl harika olan İki ayaklı olarak yaratılan insandır. Bunları nazara vermek lazım. Yani Allah Celle Celaluhu işte böyle mükemmel bir yaratıcıdır demek gerekiyor. Mesela en latif ve umumi bir mucize-i rahmet olan bütün yavruların hazine-i gayb'tan muntazam iaşelerini adi görüp küfran perdesini üste çeker. Fakat intizamdan şuzuz etmiş, kabilesinden cüda olmuş, ayrılmış, yalnız olarak gurbete düşmüş, denizin altında olan bir böceğin bir yeşil yaprakla iaşesini görür, ondan tecelli eden lütuf ve keremle bütün balıkçıları ağlatmak ister. Haşiye, Amerika'da aynen bu vakıa olmuştur. Şimdi bütün çocukların rızıklarını kemal-i hikmetle Cenab-ı Hak veriyor. Fakat gaflet perdesi altında bunlar görülmüyor, unutuluyor. Fakat kendi milletinden uzakta düşmüş diyor, deniz dibinde yalnız bir böceğin, yalnız bir hayvanın ağzındaki yeşil yaprağı görüyor. Ya bu kadar denizin altında bu hayvana bu yeşil yaprağı Allah nasıl veriyor diye hayretini açığa çıkarıyor ve bütün dünyaya bunu neşrediyor. Halbuki o böceğin ağzındaki o yeşil yapraktan daha önemli olan bütün varlıkların, bütün çocukların, yavruların kemali hikmetle rızıklarının onlara verilmesidir. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilim ve hikmet ve marifet-i ilahiye cihetiyle servet ve gınası ve felsefenin ilim ve ibret ve marifet-i sani cihetindeki fakır ve iflasını gör, ibret al. İşte bu sırdandır ki Kur'an-ı Hakim nihayetsiz parlak, yüksek hakikatları cami olduğundan, şiirin hayalatından müstağnidir, uzaktır, beridir. Evet, şiir, değerli dinleyenlerimiz, üstadımızın başka bir yerde beyan ettiği gibi, sönük bir takım meseleleri mübalağa ve hayalat ile süslemek. Genelde şiirde mübalağa ve hayaller söz konusu. Ama Kur'an mutlak hakikat olduğu için hayalattan efendim uzaktır, beridir, müstağnidir. Evet, Kur'an-ı Mucizul Beyan'ın ifadeleri mucize olan Kur'an'ın i'caz derecesindeki kemal-i nizam ve intizamı ve kitab-ı kainattaki intizamat-ı sanatı muntazam üsluplarıyla tefsir ettikleri halde manzum olmadığının diğer bir sebebi de budur ki ayetlerinin her bir necmi, her bir yıldızı Kur'an bir güneştir, her ayet bir yıldızdır. Ayetlerinin her bir necmi vezin kaydı altına girmeyip ta ekser ayetlere bir nevi merkez olsun ve kardeşi olsun ve mabeyinlerinde ayetler arasında mevcut münasebet-i maneviyeye rabıta olmak için o daire-i muhita içindeki ayetlere birer hattı münasebet teşkil etmesidir. Güya serbest her bir ayetin ekser ayetlere bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü var. Yani başka bir yerde de ifade edildiği gibi Kur'an ve Kur'an'daki ayetler, hatta kelimeler, hatta harfler, mükemmel bir sarayın yüzeyindeki nakış taşları gibi tamamı nakşı oluşturuyor, deseni oluşturuyor. Onlardan bir tanesi aradan çıksa desen komple bozuluyor. Onun için Kur'an parmak karıştırılamayan tek kitaptır. Yani Kur'an'a beşer keramı karışması mümkün değildir. Çünkü Kur'an mucizedir. Başka kelamı içerisinde barındırmaz. Güya serbest her bir ayetin ekser ayetlere bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü var. Kur'an içinde binler Kur'an bulunur ki her bir meşrep sahibine birisini verir. Nasıl ki 25. sözde beyan edildiği gibi Sure-i İhlas içinde 36 Sure-i İhlas miktarınca her biri

sureten ademi intizamı cihetiyle her bir yıldız kayıt altına girmeyip her birisi ekseri yıldızlara bir nevi merkez olarak daire-i muhitasındaki birer birer her bir yıldıza mevcudat beynindeki nisbeti hafiyeye işaret olarak birer hattı münasebet uzatıyor. Güya her bir tek yıldız nücum-u ayet gibi umum yıldızlara bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü vardır. İşte intizamsızlık içinde kemal-i intizamı gör, ibret al. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَى وَمَا يَنْبَغِي لَهِنْ bir sırrını bil. Hem ayeti وَمَا يَنْبَغِي لَهِ sırrını da bununla anla ki şiirin şe'ni, şiire yakışan şiir meselesinin işi, şiirin aslı küçük ve sönük hakikatleri büyük ve parlak hayallerle süslendirip beğendirmek ister. Evet, şiirin şe'ni küçük ve sönük hakikatleri büyük ve parlak hayallerle süslendirip beğendirmek ister. Halbuki Kur'an'ın hakikatleri o kadar büyük, âli, parlak ve revnaktardır ki en büyük ve parlak hayal o hakikatlara nispet edilse gayet küçük ve sönük kalır. Mesela يَوْمَ نَطْفِ السَّمَاءُ كَتَيِّ السِّجِلِ لِلْكُتُبُ يُخْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا اِنْ كَانَتْ اِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْدَرُونَ gibi hadsiz hakikatleri buna şahittir. Kur'an'ın her bir ayeti birer necmi sakıp gibi İ'caz ve hidayet nurunun neşr ile küfrün zulümatını nasıl dağıttığını görmek. Evet, Kur'an'ın her bir ayeti birer necmi sakıp gibi böyle göz kamaştırıcı parlaklıkta bir yıldız gibi İ'caz ve hidayet nurunu neşr ile yaymak ile küfrün zulümatını nasıl dağıttığını görmek, zevk etmek istersen kendini o asr-ı cahiliyette ve o sahra-yı bedeviyette farz et ki her şey zulmet-i cehil ve gaflet altında, perde-i cumut ve tabiata sarılmış olduğu bir anda Kur'an birden Kur'an'ın lisan-ı ulviyesinden يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اَلْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ gibi ayetleri işit, bak. Cahiliye devrinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvet, peygamberlik, nebilik görevi verilmezden evvel cahiliye toplumunda her şey karanlık, bedevi güçlü zayıfı eziyor, tabiat bataklığına saplanılmış bir durumda, karanlık bir dönemde birdenbire Kur'an diyor ki, tesbih ediyor, Allah'ı tesbih ediyor. Ne tesbih ediyor? Gökler ve yer Allah'ı tesbih ediyor. O meliktir, Kuddus'tur, azizdir, hakimdir. Yani kainat ölü değil, meyyit değil, zulmet değil gibi ayetleri işit, bak. O ölmüş veya yatmış mevcudat-ı alem, tusebbihu sadasıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar, huşyar oluyorlar, kıyam edip ayağa kalkıp zikrediyorlar. Hem o karanlık gökyüzünde birer camit ateşpare

0: olan yıldızlar ve yerdeki perişan mahlukat tusebbihu lehus semavatus seb'u vel ard sayhasıyla işitenlerin nazarında gökyüzü bir ağız, bütün yıldızlar birer kelime-i hikmet numa, birer nur-u hakikat eda ve arz dünya bir kafa, ber ve bahır, kara ve deniz birer lisan, birer dil ve bütün hayvanat ve nebatat birer kelime-i tesbih feşan suretinde arz-ı didar eder. Yoksa bu zamandan ta o zamana bakmakla mezkur zevkin dekaykını göremezsin. Evet, o zamandan beri nurunu neşreden ve mürur-u zaman ile ulûm-u mütearrife hükmüne geçen ve sair neyyirat-ı İslamiye ile parlayan ve Kur'an'ın güneşiyle gündüz rengini alan bir vaziyet ile yahut sathî ve basit bir perde-i ülfet ile baksan, elbette her bir ayetin ne kadar tatlı bir zemzeme-i i'caz içinde ne çeşit zulümatı dağıttığını hakkıyla göremezsin. Ve birçok enva-i i'cazı içinde bu nev'i i'cazını zevk edemezsin. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın en yüksek bir dereceyi i'cazına bakmak istersen, şu temsili dinle, bak şöyle ki, gayet yüksek ve garip ve gayetle yayılmış acip bir ağaç farz edelim ki, gayet yüksek ve garip ve gayetle yayılmış acip bir ağaç farz edelim ki, o ağaç bir perde-i gayb altında, bir tabakayı mesturiyet içinde saklanmış. Malumdur ki bir ağacın insanın azaları gibi onun dalları, meyveleri, yaprakları, çiçekleri gibi bütün uzuvları arasında bir münasebet, bir tenasüp, bir müvazenet lazımdır. İnsanın nasıl azaları vücuduyla bağlı, uyumlu, münasebetli ise, bir ağacın insanın azaları gibi onun dalları, meyveleri, yaprakları, çiçekleri gibi bütün uzuvları arasında bir münasebet, bir tenasüp, bir müvazenet lazımdır. Her bir cüz'ü o ağacın mahiyetine göre bir şekil alır, bir suret verilir. İşte hiç görünmeyen ve halen görünmüyor, o ağaca dair biri çıksa, bir perde üstünde onun azasına mukabil birer resim çekse, birer hudut çizse, dalından meyveye, meyveden yaprağa bir tenasüple bir suret tersim etse ve birbirinden nihayetsiz uzak mebde ve müntehasının ortasında uzuvlarının aynı şekil ve suretini gösterecek muafık tersimatla doldursa, elbette şüphe kalmaz ki o ressam o gaybi ağacı gayb-i aşina nazarıyla görür, ihata eder, sonra tasvir eder. Aynen onun gibi Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın dahi hakikati mümkinata dair ki o hakikat dünyanın iptidasından, başlangıcından tut ta ahiretin en nihayetine kadar uzanmış ve ferşten arşa ve zerreden şemse, güneşe kadar yayılmış olan şecere-i hilkatin hakikatine dair beyanat-ı fırkaniyesi o kadar tenasübü muhafaza etmiş ve her bir uzva ve meyveye layık bir suret vermiştir ki bütün muhakkikler yani kılı 40 yarar derecede hakikati araştıran insanlar, nihayeti tahkikinde tüm araştırmalarının neticesinde Kur'an'ın tasvirine maşallah barekallah deyip tılsım-ı kainatı ve muammayı hilkati keşif ve fetheden yalnız sensin ey Kur'an-ı Hakim demişler. Kainatın sırrını ve yaratılışın hakikatini keşfeden ve fetheden yalnız sensin ey Kur'an-ı Hakim demişler. Velillahil meselul a'la, temsilde kusur yok. Esma ve sıfat-ı ilahiyeyi, şuun ve ef'al-i rabbaniyeyi bir şecere-i tuğba-i nur hükmünde temsil edelim ki o şecere-i nuraniyenin daire-i azameti ezelden ebede uzanıp gidiyor. Hudud-u kibriyası gayr-i mütenahi fezay ıtlakta yayılıp ihata ediyor. Hudud-u icraatı yahulu beynel mer'i ve kalbih faliqul habbi ve neva huvellezî yusavvirukum fil erhami keyfe yeşe hududundan tut da وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالسَّمَاوَاتِ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ hududuna kadar uzanmış o hakikati nuraniyeyi bütün dal ve budaklarıyla, gayat ve meyveleriyle o kadar tenasüple ve birbirine uygun, birbirine layık, birbirine kırmayacak, birbirinin hükmünü bozmayacak, birbirinden tevahhuş etmeyecek bir surette o hakaiki esma ve sıfat ve şuun ve efali beyan etmiştir ki bütün ehli keşif ve hakikat ve daire-i melekutta cevelan eden bütün ashab-ı irfan ve hikmet o beyanat-ı furkaniyeye karşı Subhanallah deyip ne kadar doğru, ne kadar mutabık, ne kadar güzel, ne kadar layık diyerek tasdik ediyorlar. Mesela bütün daire-i imkan ve daire-i vücuba bakan, hem o iki şecere-i azimenin bir tek dalı hükmünde olan imanın erkan-ı sittesi, altı rüknü, altı şartı ve o erkanın bütün dal ve budakları ta en ince meyve ve çiçekler arasında o kadar bir tenasüp gözetilerek tasvir eder ve o derece bir müvazenet suretinde tarif eder ve o mertebe bir tenasüp tarzında izhar eder ki aklı beşer idrakinden aciz ve hüsnüne, güzelliğine hayran kalır. Aklı beşer İdrakinden aciz ve hüsnüne hayran kalır. Ve o iman dalının bir budağı hükmünde olan İslamiyet'in erkan-ı hamsesi, beş rüknü, beş şartı aralarında ve o erkanın ta en ince teferruatı ve en küçük adabı ve en uzak gayatı ve en derin hikemiyatı ve en cüz'i semeratına varıncaya kadar aralarında hüsnü tenasüp ve kemali münasebet ve tam bir müvazenet muhafaza edildiğine delil o Kur'an-ı Camii'nin nusus ve vücuhundan ve işarat ve rumuzundan çıkan şeriat-ı kübra-i İslamiye'nin kemali intizamı ve müvazeneti ve hüsnü tenasübü ve resaneti cerh edilmez bir şahide adil, şüphe getirmez bir bürhanı katı'dır. Demek oluyor ki beyanat-ı Kur'aniye, beşerin ilmi cüz'isine bahusus bir ümminin ilmine müstenid olamaz. Belki bir ilmi muhita istinad ediyor ve cemi' eşyayı birden görebilir, ezel ebed ortasında bütün hakaiki bir anda müşahede eder bir zatın kelamıdır. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu ivece. Bu hakikate dairdir. Allahümme ya munzilel Kur'an bihakkil Kur'an ve bihakki men unzile aleyhil Kur'an nevvir gulubena ve kuburana binuril iman vel Kur'an. Allah'ım, Kur'an'ı üzerimize indirdiğin için hak olarak, kalplerimizi nurlandırdığın için, kabirlerimizi nurlandırdığın için sana sayısız hamdü senalar olsun. Binuril iman vel Kur'an. Amin ya musta'an. Değerli dinleyenlerimiz, bugün Nur Saati programımızda 13. sözden bir bölüm okumaya çalıştık. Cenab-ı Hak hepimizi müstefid eylesin, yani istifade edenlerden eylesin. Amin. Bir sonraki programımızda beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.

0: Dualar kabul olacak. Hemen dua edinizdense ben duayı kendim için değil, devlet büyükleri için yapardım. Çünkü benim iyiliğimle halk pek bir şey kazanmaz. Ama idare edenlerin iyi olmaları ile Müslümanlar çok şey kazanır. Fudayl bin İyaz radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Davet Radyo. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin.
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فآخر الكلام في الدنيا وأول الكلام في الآخرة، وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله، فأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Evşenül Kebir.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Ya Kerim es-Safh. Ya Azim el-Men. Ya Kesir el-Hayr. Ya Kadim el-Fadl. Ya Latif es-Sun'a. Ya Daim el-Lutf. Ya Nafis el-Kerb. Ya Kâşif el-Durr. يا مالك الملك يا قاضيا بالحق سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
10: Ey affı hoş olan, ey nimeti büyük olan, ey hayrı çok olan, ey fazlı köklü olan, ey sanatı latif olan, ey lütfu daim olan, ey sıkıntıları gideren, ey zararları kaldıran, ey mülkün sahibi, ey hak ile hükmeden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
11: Ya

0: Ey mağlup edilmeyen aziz, ey elle tutulmayan latif, ey uyumayan gözetleyici, ey bitmeyen mevcut, ey ölmeyen hay, ey düşmeyen melik, ey fena bulmayan baki, ey cehalet arız olmayan alim, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan samet, ey zaafa uğramayan kavi, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya vahid ya varid ya

Allah'ım, senin isim ve sıfatlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey bir olan, tek merci olan, ey güçlü ve varlıklı olan, ey şahit ve hazır olan, ey şerefli ve yüce olan, ey yerli yerinde işler yapan, ey hayat ve dirilişin kaynağı olan, ey varis ve sahip olan, ey zarara sebep olan, ey menfaatin kaynağı olan, ey yol gösteren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey bütün yüceliklerin kaynağı olan, ey bütün keremler kendisinden olan, ey bütün merhametlerin esası olan, ey keremler kendisinden olan, ey bütün merhametlerin esası olan, ey bütün hükümlerin gerçek sebebi olan,

0: Ey sözünü yerine getiren, ey sözünü ifa ederken acize düşmeyen, ey kudretini kullanırken yüceliğinden bir şey kaybetmeyen, ey yüceliğiyle beraber çok yakın olan, ey yakınlığıyla beraber latif olan, elle tutulmayan, ey latifliğiyle beraber makam ve şeref sahibi olan, ey makam ve şerefiyle beraber izzet sahibi olan, ey izzeti içinde büyük olan, ey büyüklüğü içinde kerem ve ikram sahibi olan, ey ikram ve izzeti içinde övülen, saygı duyulan, zat-ı kibriya, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve kullu şeyin hâdî.

0: Ey her şey kendisine boyun eğen, ey her şey kendisi için oluşan, ey her şey kendisiyle vücutta duran, ey her şey kendisine yönelen, ey her şey kendisinden korkan, ey her şey kendisini tesbih ve tenzih eden, ey her şey kendisiyle ayakta duran, ey her şey kendisine huşu duyan, ey her şey kendisine varan, ey her şeyin fani olup da kendisi baki olan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: وأسأل

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına yeten, ey her türlü derde deva veren, ey vadinde duran, ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren, ey her şeyiyle yüce olan, ey kullarını iyiliğe ve cennete davet eden, ey iyi kullarından hoşnut olan, ey hikmet ve adaletle hükmeden, ey varlığının sonu olmayan, ey dilediğini doğru yola ulaştıran, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya

Ey ancak kendisine firar edilen, ey ancak kendisine kaçılan, ey ancak kendisine sığınılan, ey ancak kendisine tevekkül edilen, ey ancak kendisi gaye olan, ey kurtuluş ancak onda olan, ey rağbete layık ancak kendisi olan, ey ibadete layık ancak kendisi olan, ey ancak kendisinden yardım dilenilen, ey havl ve kuvvet ancak kendisiyle olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: الإيمان الأمان أجرنا من النار.
1: Ey en iyi kendisinden korkulan, ey en iyi matlup kendisi olan, ey rağbete en layık kendisi olan, ey istenmeye layık en iyi kendisi olan, ey en iyi gaye kendisi olan, ey zikre en layık kendisi olan, ey şükre en müstehak kendisi olan, ey sevgiye değer yalnız kendisi olan, ey en iyi makamlara kullarını koyan, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men huve halaka fesevvâ. Ya men huve kaddara fehedâ. Ya men huve yekşiful belvâ. Ya men huve yesme'un necvâ. Ya men huve yunqidhul gârgâ. Ya men huve yuncil helkâ. Ya men huve yeşfil merdâ. Ya men huve emâte ve ahya. Ya men huve adhaka ve ebkâ. Ya men huve adalla ve ehdâ. Sübhâneke ya la ilâhe illâ entel emânul emân. Ecirnâ minen nâr.
1: Ey yaratan, şekillendiren, tesviye eden, ey takdir eden, planlayıp yol gösteren, ey mahlukatın önündeki belaları gideren, ey dua ve münacatları kabul edip yardım eden, ey maddi manevi boğulanları kurtaran, ey helaketler içine düşenleri çeken, ey hastalara şifa veren, ey ölüm ve hayat kendi elinde olan, ey güldüren ve ağlatan, ey saptıran ve hidayet eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ve es'eluke

0: Allah'ım, senin şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan, ey ayıp ve kusurları örten, ey düşmanlarını mağlup eden, ey her şeye gücü yeten, ey bütün mahlukatının hallerini gören, ey bütün mahlukatı yoktan var eden, ey kendine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren, ey kendisini zikredenleri yad eden, ey dostlarına yardım eden, ey dilediğini zorla yaptıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fil berri vel bahri sebiluh. Ya men huve fil afaqi ayatuh. Ya men huve fil ayati burhanuh. Ya men huve fil memati kudretuh. Ya men huve fil kuburi izzetuh. Ya men huve fil kıyameti milketuh. Ya men huve fil hisabi heybetuh. Ya men huve fil mizani kazauh. Ya men huve fil cenneti rahmetuh. Ya men huve fin nari azabuh. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Ecirna minen nar.
0: Ey kara ve denizdeki yollar kendi inayetiyle yaratılmış olan, ey kendi varlığının mucizeleri afakta görünen, ey mucizeler içinde varlığının delilleri görünen, ey kudret ve azameti ölümde tezahür eden, ey izzet ve kahhariyeti kabirlerde tezahür eden, ey iktidar ve malikiyeti kıyamette görünen, ey hayat ve büyüklüğü hesap gününde görünen, ey kaza ve yargısı mizanda zahir olan, ey rahmeti bütün haşmetiyle cennette görünen, ey azap ve kahrı ateşte tecelli eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya men huve ileyhi yehrabul khaifun. Ya

0: أجرنا من النار.
1: Ey korkanların kendisine kaçtığı, ey günahkarın kendisine gittiği, ey tevbekarların kendisine yöneldiği, ey isyankarların kendisine sığındığı, ey dünyayı istemeyenlerin kendisine arzu ettiği, ey hata işleyenlerin kendisinden umutlu olduğu, ey müritlerin kendisiyle huzur ve ünsiyet bulduğu, ey iyilerin inanmışların kendisiyle iftihar ettiği, ey mütevekkillerin kendisine tevekkül ettiği, ey araştırıcıların kendisiyle huzur ve sükunet bulduğu, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya.

0: Allah'ım.
1: Ey her yakından daha yakın olan, ey bütün sevgililerden daha sevgili olan, ey bütün büyüklerden daha büyük olan, ey bütün azizlerden daha aziz olan, ey her kuvvetliden daha kavi olan, ey her müstaniden daha zengin ve gani olan, ey her cömertten daha cömert olan, ey en şefkatliden daha şefkatli olan, ey en merhametliden daha merhametli olan, bütün şefkat ve merhamet vesaire sıfatların aslı olan, ey en haşmetliden daha haşmetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeye her şeyden daha yakın olan, ey bütün mahlukatını gözetleyen, ey müminlerin sevgilisi olan, ey kullarının dualarına cevap veren, ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören, ey bütün dertlere deva veren, ey her şeyi bütün incelikleriyle gören, ey her şeyden haberdar olan, ey her şeyi nuruyla aydınlatan, ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecinna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ba'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudüsike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله. حسبي الله. لا إله إلا الله. شهد الله. قل هو الله. ما شاء الله. ربي الله. تبارك الله. تعالى الله. توكلت على الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان. لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور. أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: 91.0.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdatan min lisani yafkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala bu birlikteliğimizi bizlere hayırlı kılsın, bereketli kılsın. Okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Çünkü biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti Nuh'un gemisi gibidir. Kim ona binerse kurtulur. Aynı şekilde sünneti kim yaşarsa, hayatına uygularsa, tatbik ederse hem dünya hayatında rahat eder, huzur bulur, hem de kıyamet gününde, hem de mahşer gününde, hem de hesap gününde rahata erer, kurtuluşa erer. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de bizim için güzel örnekler vardır. O güzel peygamber, Allah'ın Resulü hem hayatında yaşamış, hem de güzellikleri bize emretmiş, bize buyurmuş. Biz de onun ümmeti olarak bu güzelliklere sahip çıkacağız. Onun emir ve tavsiyelerini yerine getireceğiz ki hem ona hakiki manada ümmet olmuş olacağız, hem de bu dinin yaşaması için, devam etmesi için kendimiz yaşayacağız, yaşatacağız ve devam etmesi için de gelecek nesillere aktaracağız. Allah-u Teala bu doğrultudan bizleri ayırmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İsnani tudhilanil cennete. İki şey var ki, iki kimse var ki o ne yapar? Cennete girer. Cennete girecekler içerisindedir. Kimdir onlar? Men hafize ma beyne lahyeyhi. İki sakalı arasındakini veya iki çenesi arasındakini koruyan ve ayrıca ve ricleyhi, iki bacağı arasındakini koruyan, dakhalel cennete, cennete girer diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Tabii hayat imtihan. Fakat bu imtihan içerisinde kişinin en çok maruz kaldığı, en çok karşılaştığı iki şey nedir? Dili, ağzı, biri de nedir? Şehveti. İnsanları en çok hataya düşüren, en çok günah işlemeye sevk eden şeyler bunlar. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerinde durmuş ve uyarıyor. Kim bu ikisine sahip çıkarsa, iki çenesi arasındakine, yani ağzına, diline sahip çıkarsa, bir de tenasül organına sahip çıkarsa, bunu korursa, o zaman ne olur diyor, cennete girer. Ve bu iki kimse de diyor cennete girecek. Başka bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz hem öyle bir ifade kullanıyor ki, yani hem diline ve hem de tenasül organına kim kefil olursa, onları haramda kullanmayacağına, haram işlerde sevk etmeyeceğine dair kefil olursa, söz verirse, ben de onun için diyor cennete gireceğine kefil olurum. Yani bu kadar önemli. Çünkü hatalar hep bundan kaynaklanıyor ki şehvetin afatı bundandır. Yani insana bela bu yerlerden gelmektedir. İşte bu nedenle Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mesela zina hakkında zina yapmayın demiyor. Ne diyor? Zinaya yaklaşmayın. Yani zinaya yaklaşacak, yaklaştıracak davranışları bile yasaklamak suretiyle o fiili yasaklıyor. Çünkü insan belli bir hududa geldiği zaman, belli bir çizgiye geldiği zaman o çizgiden sonrasını koruması mümkün değildir. Ne yapar? Beden zayıflar, bünye zayıflar, akıl zayıflar ve bu sayede de ne olur? Güç ve kuvveti, takatı kalmaz. O haramın içerisine düşeceğinden dolayı önceden tedbir alıyor ve sakın ha zina yaklaşmayın diyor. Yine aynı şekilde dil de öyledir. Hani kim diyor Peygamberimiz dilini tutarsa, korursa o emin olmuştur. Ağzını tutarsa emin olmuştur. Niye ağzı söylüyor Peygamberimiz? Çünkü yeme içme, buradan başlayacağız. Yediğimiz içtiğimiz şeyler. Çünkü yediğimiz içtiğimiz şeyler bizim için gıda oluyor. O gıda kanlarımızda dolaşıyor. Bütün bedenimizi sarıyor. Bütün bedende böyle devri daim yapıyor.
Bu nedenle kişi yediği ve içtiği şeylere dikkat edecek. Ağzı Resulullah örnek vermiş. Bu konuda bize bir haber veriyor. Kim bunu korursa diyor. O zaman kişi yediğine içtiğine dikkat edecek. Yediği içtiği şeyler helal olan şeylerden olacak. Haram olmayacak. Aynı şekilde kazanç da helalden olacak. Haram kazanç yolları olmayacak. Faizden, efendim ribadan, içkiden, kumardan veya aldatmadan, hırsızlıktan, yolsuzluktan, çalmadan, çırpmadan, insanları kandırma türü şeylerden olmayacak. Helal olacak. Ve bununla birlikte yediği besinler de helal besinler olacak. İbadetlerimizin kabul olmasını istiyorsak, dualarımızın kabul olmasını istiyorsak, bedenimizin sıhhatte ve afiyette olmasını istiyorsak, huzur istiyorsak, o zaman mutlaka ve mutlaka yediğimiz, içtiğimiz şeylere dikkat edeceğiz. Çünkü bir vücut haramla beslenirse o ateşi hak etmiştir. Ve Peygamberimizin ifadesiyle duası da kabul olmaz. İşte mümin dikkat edecek. Ne yiyor, ne içiyor. İşte içtiği suya kadar dikkat edecek. Yediği yiyeceklere dikkat edecek. Nerede üretilmiş, nasıl üretilmiş, içerisinde hangi maddeler var? Çünkü artık kötü bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar mal için, mal kazanmak için, servet için her yola başvurabiliyorlar. Yalan söyleyebiliyorlar, iftira atabiliyorlar, hilebazlık yapabiliyorlar, yanlış maddeler katabiliyorlar. Görüyoruz, duyuyoruz. Öyle bir devirdeyiz artık. Allah korkusu yok, kuldan da utanma yok. Büyüklerimizin dediği gibi artık böyle bir devir dünyada yaşıyoruz. Allah bizleri korusun. Bu nedenle çok dikkat edeceğiz, hassas olacağız. Biz ne kadar dikkat edersek, hassas olursak o zaman karşı tarafta bu hassasiyetten dolayı dikkat etmek zorunda kalacak. İşte etten başlayacağız. Kim kesiyor, nasıl kesiyor, İslami usule göre mi kesiyor, kesenler Müslüman mı? Ondan sonra diğer besin maddelerin içerisinde ne var, buna ne katıyorlar, hangi katkı maddeleri konuluyor, içeceklerimiz nedir, ne içiyoruz, içerisinde ne var? Hepsini bir bir araştıracağız ve dikkat edeceğiz. Yani şu ağzımızdan giren her lokma, içeceğimiz bir damla sıvı, su veya başka şey hepsi helal olacak. Hem kazancı helal olacak hem de kendisi aynıyla helal olacak. Bununla birlikte dil, lisan. Çünkü lisan konuşma en çok yaptığımız bir şey ve artık Allah bizleri affetsin en çok hataya düştüğümüz belki de Peygamberimizin ifadesiyle bizi böyle cehennemde yüzüstü düşürecek olan bu dilimiz. Bu dili korumaya dikkat edeceğiz. Niye? Yalan, gıybet, iftira, ondan sonra boş konuşmalar, lüzumsuz konuşmalar, başkası insanı çekiştirme, nemime dediğimiz laf getirip götürme, söz getirip getirme, iki insanın arasını bozma. Nedir? Hep bunlar dille yapılan işlerdir. Küfür sözler, küfür etmek, inkar etmek, insanları yoldan çıkarmaya çalışmak, insanları günah işlemeye sevk etmek, iki kişinin arasını bozmak için konuşmak. Hepsi nedir? Dille olan şeylerdir. Ve günlük hayatta da insan bu dili kullanıyor. O zaman Peygamberimizin ifadesiyle dilini kim korursa kurtulmuştur. Ve her gün sabah bütün organlar dile derlermiş ki Peygamberimiz öyle anlatıyor. Bak dikkat et. Sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Yani ona göre kendine dikkat et diye bütün organlar o dile yalvarırlarmış ki işte sen doğru ol, düzgün ol, ya hayır konuş ya da sus. Doğru şeyler söyle. Çünkü bütün bedene bu etki ediyor. Bu nedenle Peygamberimize soruluyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü hangi amel daha faziletlidir? Peygamberimiz böyle dilini çıkartıyor. Sonra parmağını o dilin üzerine koyuyor. İşte diyor bu. Buna sahip tutacaksınız. Bunu sahip çıkacaksınız. Bunu koruyacaksınız. Çünkü kulun kalbi doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. Kalbi de dili doğru olmadıkça doğru olmaz. Hani demek ki kalbin doğru olması için dilin de doğru olması gerekiyor. Ve Peygamberimiz bize diyor o yüzden kalbinizi doğru yapmak istiyorsanız dilinize de sahip çıkacaksınız.
Ha, dil doğru olunca da kalp doğru olur. Zaten kalp bozuk olunca dile sirayet eder, dil de doğru olmaz. Ve Peygamberimiz kim diyor selamette kalmayı, huzurlu kalmayı istiyorsa sükuttan ayrılmasın. Bu nedenle atalarımız ne diyor? Bir şey başına geldiği zaman ah şu dilim, ah şu dilim. Hep başıma diyor bu dilim yüzünden geldi. Biz de bu nedenle dilimizi ne yapacağız? Koruyacağız, muhafaza edeceğiz. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh biliyorsunuz peygamberin yakınında bulunmuş. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala biliyorsunuz Tevbe suresinde mağarada bulunduğunda onun arkadaşı diyor, yanındaki diyor bu kadar hürmete layık. Peygamberimizin her yanında buyurmuş, bulunmuş, onunla konuşmuş, onun sohbetini dinlemiş, hikmetli bir insan. Buna rağmen ağzına taş koymuş ki konuşmayayım diye. Ve hatta bir keresinde böyle dilini çekiyormuş Hazreti Ebu Bekir. Böyle dilini çekiyor, dilini çekiyor. Hani insan böyle sen ne yaptın gibisine. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu görünce diyor ki ey Resulullah'ın halifesi sen ne yapıyorsun? Bu ne haldir diye böyle bir sualde bulunuyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle diyor. Beni tehlikeli yerlere sokan, beni tehlikeye atan hep bu dilimdir diyor. Ki onun gibi mübarek büyük bir zat cennetle müjdelenmiş. Resulullah onu kendisinden sonra halife namzet olarak göstermiş. Böyle bir şahıs bile dilinin şerrinden sığınmaya çalışıyor ki bizim gibi insanların bu konuda daha hassas, daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü konuştuğumuz bir sözle hani atalar demiş ya söz vardır. Baş kurtarır, iş bitirir, söz vardır da baş götürür. Yani adam başı gider. O yüzden konuşacağını dikkat edecek. Müminin özelliği konuşmadan önce konuşacağı şeyi aklına ve vicdanına sormasıdır. Bu sözde ne fayda var? Bana ne fayda verir? Etrafıma ne fayda verir? Veya bu sözde ne zarar vardır? Etrafıma ne zarar verir? Bunu söylediğim zaman kime ne kadar zararı dokunur? Tabi önce Allah-u Teala'ya indinde, Resulullah'a indinde ve insanların indinde. İşte bunu ne yapar? Muhakeme eder, muhasebe eder. Sonra o sözü söyler. Ama münafık olan kimse, fasık olan, bu gibi şeylere önemsemeyen kimse hiç onun muhasebesini, muhakemesini yapmaz. Ne kalbine sorar, ne vicdanına sorar, ne aklına sorar. Hemen ne yapar? O sözü söyler. İşte müminle münafığın arasındaki farklardan birisi de budur. Müminle facirin arasındaki farklardan birisi de budur. Çünkü biz de her zaman konuşacağımız zaman o sözü tefekkür edeceğiz. Muhasebesini yapacağız. Diyeceğiz ki bu söz bize ne fayda getirir? Ne faydası var? Ne yararı var? Kime ne yararı dokunur? Etrafımıza ne bir faydası var? Bunu yaparız. Sonra ne zararı var? Ne zarar verir? Kime ne zarar verir? Bana mı zarar verir? Etrafıma mı zarar verir? Bunu düşünürüz. Sonra uygunsa söyleriz. Ve şunu da hiçbir zaman için aklımızdan çıkarmayalım ki ayet-i kerimede Allah-u Teala ne diyor? Siz her ne bir söz söylerseniz onu kaydedici melekler yanlış.

0: Ve kişinin dünyadaki en büyük imtihanı da dilinden ve fercinden olur. Yani tenasül organlarından, cinsel organlarından olur. Bütün insanın başına da bunlar gelir diye buyuruyor. Bir gün bir bedevi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle huzuruna geliyor. Ve diyor ki Peygamberimize, beni öyle bir ibadete muttali kıl ki, bana öyle bir ibadet öğret ki, bana öyle bir ibadete emret ki, cennete girmeme vesile olsun. Cennete girmeme vesile olsun. Böyle soruyor. Peygamberimiz diyor, aç kimseye yedir. Yani açsa, ihtiyaç sahibi ise o kimseye yedir. Susuz bir insan varsa ona da içir. Sonra emri bil maruf, nehi anil münker yap. Eğer gücün buna yetmiyorsa hayır için dilini tut. Dilini tut. İşte diyor, seni kurtaracak olan budur. Ve bu nedenle kişi konuşacağı zaman dikkat edecek. Ya bir insan salimdir, ya sahiptir, ya da ganimdir. İmam Gazali Hazretleri öyle diyor. Ha yani nedir? Bir kimse ya Allah'ı zikreder, ganimet elde etmiştir. Salim olan bir insanda ne yapar? Sükut etmiştir, kendini kurtarmıştır, hiçbir şey söylememiştir. Sahip insan ise diyor, batıla dalan bir insandır. Boş işlere dalmış işte. Dil ya, hani Allah bizi affetsin. Her mecliste bakıyorsunuz hemen gıybet, dedikodu, onu çekiştirme, bunu çekiştirme, onun hakkında şöyle söyleme, bunun hakkında şöyle söyleme. Veya insanlarda nedir? Hatalardan birisi de, o dilin afetlerinden birisi de nedir? Tekebbür, kendini büyük gösterme, kendini övme. Bakın hep bunlar dille olan şeylerdir. Lanet okuma, kızma, kötü sözler söyleme, fuhuş sözler söyleme, fuhuş hikayeler anlatma, küfürlü konuşma, gayri ahlaki şeyler konuşma, alay etme. İşte bunlar dilledir. Bu nedenle kişi dilini koruyacak. Ya hayır söyleyecek ya da susacak. Allah-u Teala konuştuğu zaman hayır konuşan ve bunu da yapamıyorsa susan kullarından eylesin. Diline sahip çıkan kullarından eylesin. Bu hadis-i şerifin sırrına mazhar olup hem dilini hem de ağzını hem de iki bacağı arasındakini koruyup cennete giren kullarından bizleri eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve duasıyla sizleri, emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dualar kabul olacak. Hemen dua edinizdense ben duayı kendim için değil, devlet büyükleri için yapardım. Çünkü benim iyiliğimle halk pek bir şey kazanmaz. Ama idare edenlerin iyi olmaları ile Müslümanlar çok şey kazanır. Fudayl bin İyaz radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru.

adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.
1: Fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına, bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını, derbeder koşup geldin mışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim. İliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığımın atar damarlarından. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin, kayar da üzerime Rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime, sonra açılır önümde ıstırap vadileri. Silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir. Hayalin bittiği menfeze doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa Rüveyda, baştan başa ben, Kevser akan, gül kokan bir kalbin filiziyim. Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden bir anlatsam nasıl utandığımı, bir doğrulsam eğildiğim yerlerden ağırır tan yerini lüferlerin. Alaca bir at koşar içimde, ezer toynaklarıyla anılarımı. Sular köpürmemeliydi Rüveyda, kırılmamalıydı ıslak dalları hasret selvilerinin. Ben zehire alışkınım, şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşumdan, kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş, yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum. Hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin, uzanır da gönlüme Rüveyda. Derinden bir ok saplanır bağrıma, beynimi çağıran bir sese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Varlığın cinayettir memleketinde işlenen, akıtır kanını asil pehlivanların. Yokluğun sükunettir, kuşatır evrenimi. Varlığın ve yokluğun ölümüdür baharın. Artık eskisi gibi bakamıyorsun. Göklerinde bir Belkıs otururdu Rüveyda. Binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kâkülün bulutlara. Karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem endamın, sarar da benliğimi. Ben beni tanımam kaldırımlarda. Kafesleri yutan kafese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Kırmızı bir kurdela bağlayarak alnına, duydun mu orkideye dua eden birini? Bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda? Bu yapmacık bebekler, gözyaşı akıtırken gülenler yok mu? Beni kahrediyor geceler boyu. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün, soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi. Kapadı karanlığa Yesrib kapılarını. Meydan okuyuşun çağın ordularına bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır. Doruklardan öte hevese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin, yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer. Arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? Yeniden bir Nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayeti? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum, tahammülün kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarımı. At vuruldu, içim paramparça Rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş gibi boyun
2: 91.0
1: giderim.
2: Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlünüze karışan Davet Radyo.
1: Gel ey yüzüne üzgünlerin üzüntüsünü dağıtmak yaraşan. Gel ey ateşi aşkına yanmak için aşıkları birbiriyle yarışan. Gel ey ayrılığında çoğalan alevleriyle arınalım aşkının. Yanalım yandıkça ve yandıkça yanalım. Aşk yüzünden elbisesi yırtılan da, hak uğruna gözlerini kurutan da seni arzulamakta şimdi. Bizi kendine madem yine sensin bağlayan ve ayrılığının derdine yine sensin ayrılıkla derman olan. O halde gülümse bize efendim, bize gülümse. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever sırrına ermekte rehberimiz ol. Tut günahkar ellerimizden, şu günahkar ellerimizden tut. Sen ey, gelsen hayallerimize bir kez ve üzerine sepet sepet güller döksek biz. Gelsen düşüncelerimize bir an ve baharları sersek ayağına çiçek çiçek, mevsim mevsim, ıtır ıtır. Dolunaylar yerine doğsan dünyamıza bir vakit ve zatını gündüz değilse hayalini gece göstersen bizlere. Girsen ansızın düşlerimize, şefkat parmaklarınla okşasan başımızı ışık ışık. Ve ışığına düşsek pervaneler gibi, pervaneler gibi ışığına düşsek.

Gel efendim. Bir kez doğ içimize de. İsterse kaybolsun dolunaylar, güneşler. Gir gözümüze de bir nefes. İsterse silinsin sürmeler. İlham olup ak gönlümüze bir anda. İsterse yitirilsin uçtan uca naatler ve gazeller. Beyitler ve dizeler uçtan uca yitirilsin isterse. Gel efendim, dostluğuna muhtacız. Umutsuz ve çaresiz bırakma çaresizlerini. Gel yeter ki hakkımızda verilecek her hükme razı olalım. Gel ey bitir bitmeyen hasretini içimizde. Gel ey onsuz mutluluk bulamadığımız. Gel ey kendisine layık olamadığımız. Gel benim efendim, bir kez olsun dokun yüreğime. Yüreğime dokun bir kez olsun. Yüreğim kanıyor efendim, kanıyor yüreğim. Çığlık çığlığa beşeriyet, çiğnenmiş reyhanlar misali hep seni arıyor. Uyandır zindanlara koyduğumuz Yusufi sevdalarımızı efendim. Uyandır bahtını, üftadelerini. Uyandır, uyandır bizi efendim.

Şevi hicran yanar canım, döker kan çeşmi giryanım. Uyarır halkı efkanım, kara bahtın uyan.

0: 90.
1: Gönlümüzden gönlünüze.
0: Davet Radyo.
1: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
6: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dualar kabul olacak. Hemen dua edinizdense ben duayı kendim için değil, devlet büyükleri için yapardım. Çünkü benim iyiliğimle halk pek bir şey kazanmaz. Ama idare edenlerin iyi olmaları ile Müslümanlar çok şey kazanır. Fudayl bin İyaz radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Bir zamanlar şendi,
1: gönlümüzden
0: gülşen değilim. Güç vardı dizimde, tutardı elim. Şimdi saç ağrıdı, büküldü belim. Cahil nefsim bundan ibret almadı. Kendi bildiğinden geri kalmadı. Yaşlılık bir konuk başa gelince, birden şaşa kaldım onu görünce. Ağırlayamadım kendi gönlümce. Nola yollarına güller sereydim. O aziz konuğun kadrin bileydim. Bir bilseydim onun geleceğini, gitmemek üzere kalacağını, saygıda kusurum olacağını. Boyayıp bir güzel gizlerdim onu. Neylersin, gençliğin bu imiş sonu. Uysuz olan ata dizgin vurulur. Köylanlar koşar koşar yorulur. Ya bu azgın nefsim nasıl durulur? Onu yanlış yoldan kim çevirecek? Putlaşan bendiği kim devirecek? Aç gözlüdür nefis. Ne verirsen yer. Yedikçe semirir, daha var mı der. Dilersen önüne dünyaları ser. Günaha doyurup çatlatamazsın. Ne yaman sinsidir, aldatamazsın. Nefis çocuk gibi ihmale gelmez. Emdikçe güçlenir, doymak ne bilmez. O burla hakka doğru gidilmez. Hemencecik sütten kesiver gitsin. Biraz dizginini kısıver gitsin. Sen ister sofu ol, istersen molla. Çoban ol, nefsini gözetip kolla. İslahına çalış, makul bir yolla. Çok sevdiği şeyi vermemelisin. Çekiver gemini, hizaya gelsin. Aldanıp uyarsan nefsin sözüne, asla bakamazsın dostun yüzüne. Ne durursun, yönel kendi özüne. Nefsini yenmeyi kolay iş sanma. Sakın bu savaştan yılma, usanma. Sen öğüt versen de nefis duyar mı? Aklına eseni arda koyar mı? Yer, içer, eğlenir, zevke doyar mı? Bilmez ki damarlar nehir gibidir. Kandaki yağ atık zehir gibidir. Ne açlar ağlasın, ne azsın toklar. Her ifrat özünde tehlike saklar. Ne büyük tuzaktır aşırılıklar. Az mı çekti ümmet yoktan yokluktan? Daha zararlıdır açlık tokluktan. Yıllarca aradım bir iz, bir nişan. Oyaladı beni şöhret ile şan. Şimdi bir müflisim, halim perişan. Ağla gözüm ağla, günah diz boyu. Seni kurtaracak nedamet suyu. Şeytana isyan et, nefse baş kaldır. Fırsat verme hasma, daima saldır. Ne sinsidir onlar, sanma aptaldır. Hele bir hatırla, Adem'e ne oldu? Uyunca şeytana, cennetten oldu. İster hasım tanı, ister hakem bil. Onlara uymayı düşüncenden sil. Ezeli düşmandan olur mu vekil? Nefis ve şeytanla mücadelesi şu insanoğlunun bitmez çilesi. Öğüt vermek kolay, ne amel ettim. Bu tutarsızlıkla neyledim ne ettim. Adeta idişe soy isnat ettim. Ben bende değilim hayli zamandır. Bağışla Allah'ım, halim yamandır. Doğru ol, dürüst ol, hayırdan kalma. İncitme kimseyi, sakın ah alma. Bunları hep sana söyledim ama kendim yapmadıkça yarar mı sağlar? Şu benim halime günahlar ağlar. İlimden uzağım, meylim yok meşka. Ürperip de bir gün gelmedim aşka. Ne namaz, ne oruç farzlardan başka. Ahirete azık ne gezer bende. Ne eylerim bilmem ki o gün gelende.
1: 91.0

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: May endless blessings be upon thee, O sweet and beautiful Madani. May endless blessings be upon thee.

0: dualar kabul olacak. Hemen dua edinizdense ben duayı kendim için değil, devlet büyükleri için yapardım. Çünkü benim iyiliğimle halk pek bir şey kazanmaz. Ama idare edenlerin iyi olmaları ile Müslümanlar çok şey kazanır. Fudayl bin İyaz radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
2: Çileli başımla yıllarca gezdim. Nice namertlere şiirler yazdım. Günahla kirlenen ömürden bezdim. Bu şiiri armağan ettim Resul'e. Umarım affıma olur vesile. Maziyi andıkça artar melalim. Derdimi dökmeye yoktur mecalim. Bu kadar günahla nice olur halim. Giderek bu korku bitirir beni. Asması boynunda kurbanım hani. Günahla tanıştım ilk şaşkınlıkla. Sonra devam etti alışkanlıkla. Gençliğin verdiği o taşkınlıkla neler yaptım neler. Şimdi pişmanım. Gönül melul mahzun. Ben perişanım. Nimettir bu dünya, servettir ömür. Herkes azını buradan götürür. Ya bu nefsim neyler, ne işler görür? Veda etti, yazık dini dünyaya. Boz koca bir ömür gitti hebaya. Gafiller her değer maddidir derler. Dünya için dini ihmal ederler. Yazık, ahirete müflis giderler. Dini veresiye, dünyayı peşin saymaya kalkarsan bitiktir işin.

0: benlik zindanında çok çektim çile. Gurur ve riyayı savurdum yele. Arada bir günah işlesem bile, peygamberle olan ahdim bozulmaz. Aramızda olan bağlar çözülmez. Biter bu kaygılar, gün olur biter. Adımın Muhammed olması yeter. Adaş adaşının elinden tutar. Haşa o kapıdan kesmem umudum. Yabancı sayılmam, ben de Mahmud'um. Lütfedip tutmazsan o gün elimden, kime gidip yardım isterim kimden? Ayağım sürçer de düşersem birden, seslen dostum o an arkamdan bana. Eyvah sana, yazık sana, vah sana. Gün olur bir olay gelirse başa, kesip ümidini düşme telaşa. Kereminden mahrum eder mi? Haşa! Resulün yaktığı meşale sönmez. O kapıyı çalan eli boş dönmez. Fikir çilesiyle hayli yoruldum. Şükür umduğumdan fazlasını buldum. Ne mutlu peygamber şairi oldum. İltica eyledim Resulullah'a. Yoktur eyvallahım bir başka şaha. Rahmet yağdığında bir düşün hele. Açar türlü çiçek kırlarda bile. Şefaat sözcüğü gelince dile, benim de gönlümde açar çiçekler. Bir gariptir, senden şefaat bekler. Şiiriyle Züheyr övmüş heremi, kralın şaire bolmuş keremi. Acep Rabbim bize ödül veremi. Bir onun lütfundan dilerim rahmet. Allahümme salli ala Muhammed.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Alır avuçlarına, öper ısırganları. Yanılgı mı ağlatır insanları, sevda mı? Perde açılınca gök bulut bulut sel olur. Nasıl bulurum seni, çilekeş yollarda mı? Ah yüzün dost, ellerin neden bana el olur? Muammayı çözemez özünde kül taşıyan, kuşatır inzivayı kaderin yaprakları. Ömür boyu nazlı ve ıstırapsız yaşayan, ne rüzgar gibi eser, ne bilir toprakları. Renkleri katillerin dergahına çekenler, tüketir ümidini antika ressamların. Zamanın iksirini yüreğine dökenler, o meyus tutkusuna aldanır mı gamların? Hatıra defterinde bile kalmaz yankısı, daralan aynalarda çoğalan derdimizin. İtik bir tiryakidir gariplerin şarkısı, zelzeleye uğrayan yüzü ıslak ve hazin. Resim bir masal gibi irkilir gerçeğinden. İhtiras ayinleri, Leyl-i Nehar çanları, kendini beyan eder sırların merceğinden.
3: Sabahın simleri gördüm, karışmış kara toprağa şu nazik tenleri gördüm. Çürümüş toprak içre ten, sin içinde yatar pinhan. Boşanmış damar, akmış kan, batmış kefenleri gördüm. Yıkılmış, sinleri dolmuş, hep evleri harap olmuş. Kamu endişeden kalmış, ne düşvar halleri gördüm. Yaylalar yaylamaz olmuş, kışlalar kışlamaz olmuş. Bar tutmuş söylemez olmuş, ağızda dilleri gördüm. Kimisi zevk-i işrette, kimi saz-ı beşarette, kimi bela ve mihnette dün olmuş günleri gördüm. Soğumuş şol kara gözler, belirsiz olmuş ay yüzler, kara toprağın altında gül derer elleri gördüm. Kimisi boynunu eğmiş, tenini toprağa salmış, anasına küsüp gitmiş, boynun vuranları gördüm. Kimi zarı kılıp ağlar, zebaniler canın dağlar, tutuşmuş sinleri oda, çıkan tütünleri gördüm. Yunus bunu kanda gördü, gelip bize haber verdi. Aklım vardı, bilim şaştı. Nitekim bunlar.

0: Davet Radyo.
1: Can alıcı gözlerinin aldı beni bir nazar. Olmayıcı derdügama saldı beni bir nazar. Gamze-i gaddar okuna, şive-i reftar okuna, hoşlevi güftar okuna çaldı beni bir nazar. Dağladı dağlandı gönül, zülfüne bağlandı gönül, ansızın avlandı gönül, buldu beni bir nazar. Zülfünü boynuma takıp, canımı derdine yakıp, kirpiğini süslü bakıp, deldi beni bir nazar. Kâkülü ebrusu ile, didesi ahuzu ile, gamze-i cadusu ile deldi beni bir nazar. Gönlümü meftun-ı sıfat, didemi ceyhun-ı sıfat, hulusi mecnun sıfat, kıldı beni bir nazar.

Seyahat mülkünün şeyhi ubanı, mürüvvetkanısın canım efendim. Afitab-ı hüsnün tuttu cihanı, mürüvvetkanısın canım efendim. Garip bir bendenim hakirahında, devretsin her demim hoş penahında. Saye-i lütfunda iz zücahında, mürüvvetkanısın canım efendim. Anladım sultanım işaretinden, anladım sultanım işaretinden, vadü vaid ile beşaretinden, kat'ı ümid etmem inayetinden. Mürüvvetkanısın canım efendim. Baharı ömrümün meşveli çağı, Didem'in kan yaşı sinemin dağı, Gülistan'ı hüsnün canımın bağı, mürüvvetkanısın canım efendim. Hulusi nagihan oldu şehenşahın, erif dergahına bu ahu ahın, bendesi desinler garibullahın, mürüvvetkanısın canım efendim.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, İslam'ın temellerinden biri zekattı. Allah için vermekti. Malın, servetin belli bir kısmını vermekti. İmani bir sorumluluktu, imani bir zorunluluktu. Vermek insana zor gelendi. Nefsin bencilliğini aşmak kolay değildi. Ama iman eden kalp verdiğinde rahat bulurdu, rahat ederdi. Namazla infak ikili gibiydi, ikiz gibiydi. Farz namazlarla mahallenin mescidinde toplumla iç içe olmaktı. Toplumla kaynaşmaktı. Farzı ayın olan kardeşliği geliştirmekti, perçinlemekti. Namazla hem Rabbani iklimde yürümekti, olgunlaşmaya doğru yürümekti, hem de topluma doğru yürümekti. O toplumun bir ferdi olduğunun bilinciyle hareket etmekti. İnfakla, zekatla topluma açılmaktı. İmkanları paylaşmaktı. Namazda gönül bütünlüğüne doğru bir gayret vardı. İnfakla, zekatla toplumun maddi hayatını belli bir ahenkte tutmaya gayret vardı. Namaz bir kanattı. Zekat bir kanattı. Ancak iki kanatla dengeli bir hal olurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'ye gelen heyetlere sohbetler ediyor, İslam'ın esaslarını anlatıyor, zekatı gündeme getiriyordu. Zamanı gelince zekat memurlarının zekatı toplamaya geleceklerini de bildiriyordu. Huza kabilesinin Mustalik boyuna mensup olan Haris bin Dırar Resul-i Ekrem Efendimiz'e geliyor, sohbet iklimine katılıyor ve iman iklimine giriyordu. Haris bin Dırar radıyallahu an belli bir süre Medine'de kalıyor. İslam'a ilişkin belli bir öğrenim gerçekleştiriyordu. Daha sonra Resulullah'tan izin istiyor, kavmine gidip İslam'ı anlatacağını, Müslüman oldukları takdirde zekatı toplayacağını ve Medine'den gelecek olan zekat memuruna teslim edeceğini söylüyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Haris'e izin veriyor ve Haris kavmine gidiyordu. Hazreti Haris imanın heyecanıyla doluydu. Varoluş çizgisini bulmanın derin sevincini terennüm ediyordu. Kavminin sakinlerine tevhidi, Allah'ın Resulünü heyecanla, şevkle anlatıyordu. Mustalikliler iman iklimine geliyordu. Önce birer ikişer, sonra dalga dalga İslam'a koşuyorlardı. Artık mustaliklerin çoğunluğu İslam'la şerefleniyordu. Hazreti Haris bin Dırar radıyallahu anh gayretleri kısa zamanda meyvelerini veriyordu. Hazreti Haris zekatı anlatıyordu. Sonra zekatları topluyor ve Medine'den gelecek zekat memurunu bekliyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam mustalikliler için zekat memuru olarak Hazreti Halid bin Ukbe'yi görevlendiriyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam mustalikliler için zekat memuru olarak Hazreti Velid bin Ukbe'yi görevlendiriyordu. Hazreti Velid mustalik kavmine giderken yolda iki yüzlü nifak ehli insanlarla karşılaşıyor. Onlar Velid'e mustaliklilerin Müslüman olmadığını, Haris bin Dinar'ın kendisi için bir tuzak kurduğunu, şayet mustaliklere gidecek olursa kendisini öldüreceklerini söylüyorlardı. Hazreti Velid telaşla beraber yoluna devam ediyordu. Karşıdan bir grup mustalikliler Hazreti Halid'i karşılamak için yola çıkmışlardı. Ama Hazreti Halid bu tabloyu olumsuz yorumluyor ve kendisini öldürmeye geldikleri şeklinde düşünüyordu ve Medine'ye süratle dönüyordu. Hazreti Velid bin Ukbe radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e durumu anlatıyor ve olayın arka planında Haris bin Dırar'ın olduğunu söylüyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Halid bin Velid'i bir birlikle mustaliklere gönderiyordu. Öbür taraftan Hazreti Haris bin Dirar zekat mamurunun bu kadar gecikmeyeceğini ama bir problemin olabileceğini düşünüyor ve bir grup arkadaşıyla Medine-i Münevvere'ye geliyordu. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh birliğiyle beraber mustaliklere vardığında hiçbir problemin olmadığını görüyor, ortada bir yanlış anlaşılmanın olduğunu fark ediyor, Medine'ye dönüyordu. Ortaya çıkan durumsa Hazreti Velid bin Ukbe'nin güvenilir olmayan insanlardan duyduğu yalan haberdi. Yalan haber müminler arasında ciddi sorunlara neden olabiliyordu. Hatta bir savaşın çıkmasına dahi sebep olabilirdi. Bu olay nedeniyle Hucurat suresinin 6. ayeti celilesi nazil oluyordu. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz buyuruluyordu. Ayetler hayatın yol işaretleriydi. Hayatın içinden sesleniyordu. Hayatın akışındaki çizgileri öğretiyordu. Ümmete bir mesaj veriyordu. Fasıkların sözlerine dikkat çekiyordu. Onların sözlerine can kulağını vermemeyi öğretiyordu. Yalan haber bütün çağlarda, tüm zamanlarda vardı. Ama günümüzde hiçbir çağla kıyaslanamayacak ölçülerde ilerideydi. Bilinen bir gerçekti. Haber ağı denilen bir vaka vardı. Bütün insanlığı kuşatan bir haber ağı vardı. Uluslararası haber ağlarıyla insanlığı yönlendirmeye, denetimleri altına almaya, bir sürü psikolojisiyle idare etmeye çalışıyorlardı. Dünya sömürgeci güçlerinin haber ağlarından gelen haberlere asla teslim olmamak vardı. Haber ağlarıyla dünyayı kapalı toplum haline getiriyorlardı. İnsanla, insanlıkla oynuyorlardı. Toplumlar arasında fitneler çıkarıyor, sonra da savaşın fitilini ateşliyorlardı. Nice toplumları toplumsal katliamlara mahkum ediyorlardı. Ayeti kerime ümmeti uyarıyordu. Fasıkların haber ağlarına iltifat etmememiz gerektiğini öğretiyordu. En büyük tehlike bir toplumun kendi içinde parçalanmasıydı. Gruplara bölünmesiydi. Kendileriyle mücadele eder hale gelmesiydi. Kendi kendilerini zayıflatmalarıydı. Bu ölümden de beterdi. Fitne öldürmekten çok daha beterdi, çok daha tehlikeliydi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir taraftan da İslam'a davet mektupları gönderiyordu. Basra Körfezi'nin Umman bölgesine Hazreti Amir bin As'ı gönderiyordu. Umman yöneticileri Bizans'ın egemenliği altındaydılar ve iki kardeşin yönetimindeydi, Cevfel ve Abd bin Cülanda. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mektubunda ben insanlara önlerindeki tehlikeleri ve kafirlerin azaba sürükleneceklerini bildirmek için gönderilmiş bir elçiyim buyuruyordu. Devamında da eğer İslam egemenliğini tanırlarsa iktidarlarına dokunulmayacağını, ancak İslam'a karşı gelirlerse iktidarlarının yok edilebileceği beyan buyuruluyordu. Onlar İslam'ın yükselişini biliyorlardı. Kendilerinin geleceklerini kestirebiliyor ve İslam'a yöneliyorlardı. İdarecilerin Müslüman olması toplumun önünü açıyor ve toplum bir akış halinde İslam'la şerefleniyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam aynı günlerde Hazreti Ala bin Hadremi radıyallahu an ile İslam'a davet mektubunu Bahreyn yöneticisi Mumir bin Safa'ya gönderiyordu. Bahreyn Sasani İmparatorluğu'nun egemenliği altındaydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Münzir'i İslam'ın esenliğine, iki dünya saadetine çağırıyordu. İslam'ı kabul ederse yine idarenin kendisinde kalacağını beyan buyuruyordu. İslam'ın egemenliğinin engellenemeyeceğini deklare ediyordu. Münzir, İslam elçisi Ala'dan İslam'a dair sorular soruyor ve bilgileniyordu. Ve şöyle bir değerlendirme yapıyordu. Elimdeki ve önümdeki saltanata baktım ve onu dünya hayatım için yararlı buldum. Sizin dininize baktım. Onu hem dünya ve hem de ahiret hayatı için işe yararlı buldum. Yaşayan ve tekrar öleceğine inanan birisi için bu dini kabul etmemek ahmaklıktır diyor ve iman iklimine giriyordu. Bahreyn idaresinin Müslüman olması toplumu da etkiliyor ve toplum da tedricen İslam'a yöneliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı öğrenmek, peygamber ikliminin güzellerini, şerefli arkadaşlarını yeni fethedilen diyarlara gönderiyordu. Hazreti Ebu Musa el-Eş'ari'yi Yemen'in Zebit ve Aden bölgesine gönderiyordu. Hazreti Muaz bin Cebel Hazretlerini de yine Yemen'in Cennet bölgesine gönderiyordu. Her iki öğrencisinden de o bölge insanına İslam'ı anlatmalarını, davet sorumluluğunu ifa etmelerini talep ediyor ve onlara kolaylık gösterin, işleri zorlaştırmayın, müjdeleyin, korkutmayın talimatını veriyordu. Hazreti Muaz bin Cebel'e ise bölgesinin farklılığı nedeniyle bazı özel talimatlar veriyordu. Sen kitap ehli olan bir topluluğa gidiyorsun. O insanların yanına vardığın zaman kendilerine Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu bildir. Ve bunu kabul etmelerini iste. Eğer onlar bu konuda itaat ederlerse 5 vakit namaz sorumluluğunu bildir. Eğer bunu da kabul eder ve uygularlarsa bu defa zekatı bildir. Müslümanların zenginlerinden alınıp yoksullara verilen zekat sorumluluğunu ifa etmelerini iste. Onlar zekat vermeye yanaşırlarsa mallarının en iyilerini almaktan sakın. Bir de mazlumun ahını almaktan sakın. Çünkü mazlumlar ile Allah arasında duanın kabulüne engel hiçbir şey yoktur buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muaz'la olan konuşmasında Hazreti Muaz'a soruyordu. Orada ne ile hükmedeceksin ya Muaz diyordu. Hazreti Muaz ise Allah'ın kitabıyla ya Resulallah diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir problemi Allah'ın kitabında bulamazsan o zaman ne ile hükmedersin diye soruyordu. Muaz ibn-i Cebel ise Resulullah'ın sünnetiyle diyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ya sünnette de çözüm bulamazsan o zaman neyle hükmedersin ya Muaz buyuruyordu. Hazreti Muaz ise iştihat ederim diyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Muaz'ın cevaplarından huzur duyuyor, Rabbine hamd ediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazyikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazyikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

0: gözden gönlünüze Davet Radyo.
1: Nasıl çıkılır ki huzurunuza? Nasıl yaklaşılır makamınıza? Sürünüp sürmeye akdamınıza yüzümle beraber geldim efendim. Önümde o vardı, arkasında ben. Feryadı sessizliğin, nefesler kesen, gönlüme sevginden binlerce desen çizenle beraber geldim efendim. Ümmetine döktün bütün kaygını, diline ram etmiş biri övgünü, kalplerde yaşayan eşsiz sevgini sezenle beraber geldim efendim. Kalpleri kurutan ahir zamanda, sevgini taşıyor ruh-i zeminde, gecesi, gündüzü aşkın deminde gezenle beraber geldim efendim. Kurtulur tutanlar senin elini, Allah sevgisiyle kokan gülünü, kalbinden kalplere sevda balını süzenle beraber geldim efendim. Unutmuşlar, sen unutma ümmetini, gönüllere dolsun sal himmetini, kalplere mübarek emanetini yazanla beraber geldim efendim. Ümmetin kaybetmiş bak sılasını, çekiyor sensizliğin çilesini, bizi alt eyleyen nefs hilesini bozanla beraber geldim efendim. Şefaat, uyansak bu zor rüyadan, hiç eser yok mu ki eski hülyadan? Kalplerimizi bu fani dünyadan çözenle beraber geldim efendim. Sizi hayal etmek zor bu yalnıza, dalıverip gitmek var dünyanıza, başını uzatıp ayağınıza ezenle beraber geldim efendim. Kalplere ulaşan fermanınızda, nesline devrolan dermanınızda, kıtlıkta, yığınla harmanınızda, tozanla beraber geldim efendim. Kavrulmuşuz bir zulmetin çölünde, bir ümit sensin, senin elinde. Kaynağı sen olan aşkın gölünde yüzenle beraber geldim efendim. Ravzanda kıvransak aşk sancısından, dökülse gözlerden yaş incisinden, paki neslinizin gül goncasından izinle beraber geldim efendim. Gönül muradınızı gönlünde tutan, ümmetinin derdidir kalbinde yatan, sünnetinizi adım adım yaşatan, Gavs'ımla beraber geldim.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Evet, radyo. Sultanahmet Meydanı. Şu sese kulak verin. Ötelerden gelen ses. Biri Tevfik ileri, biri Adnan Menderes. Sığındım ruhunuza, kusuruma kalmayın. Alın beni götürün. Rosetimi almayın. Yalınız size değil, millete vaadimiz var. Bu mübarek meydanda çaresiz çare arar. Ne olur himmet edin, bizden uzak kalmayın. Alın beni götürün. Rosetimi almayın. Sizi çok özlüyoruz unutanlara nispet. Ne olur siz söyleyin. Kim menfidir, kim müsbet? Bu eserler sizindir. Bizi derde salmayın. Alın beni götürün. Rosetimi almayın. Şu coşan halka bakın. Millet sevgisi budur. Milyonları aştık. Kim demiş kervan durur? Bu Asım'ın neslidir, başka kapı çalmayın. Alın, beni götürün, rozetimi almayın.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Medine-i Münevvere'de
1: gönlümüzden gönlünüze
0: bir
1: davet radyo.
0: Varlığı ile kainatın bayram ettiği Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazından çıktı. Ve bayram sabahı oynamakta olan çocukları gördü. Ancak bir çocuk vardı ki diğer oynayan çocuklardan ayrı bir yerde duruyor ve ağlıyordu. Bu görüntü karşısında o merhamet ve şefkat kaynağı, Rauf ve Rahim olan Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa sordu. Ey çocuğum, seni böyle ağlatan nedir? Çocuk, çocukluğu ile ve soruyu soranın kim olduğunu bilmeksizin, ey adam, çekil benim başımdan. Benim derdim zaten bana yetmedi. Babam Resulullah'ın gazalarından birinde şehit oldu. Annem yalnız kalınca bir adamla evlendi, o da hayırsız çıktı. Evimizi aldı, malımızı yedi ve işte şu gördüğün halim gibi çıplağım, açım, hüzünlüyüm ve düşkünüm. Ne zaman ki bayram geldi ve bayram kıyafetli çocukların oynadığını gördüm, hüznüm tazelendi ve ağladım. Ümmetinden birisinin en ufak bir mutsuzluğu ile mutsuz olan ve ümmetine çok düşkün bulunan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa dedi ki, ey yavrum, ister misin ki baban ben olayım? Ayşe annen olsun, Fatıma ablan, Ali amcan ve Hasan ile Hüseyin de kardeşlerin olsun. İster misin? Bu hitabı işiten şehit çocuğu garip, konuşanın kim olduğunu anladı da feryat ile, aman ya Resulallah, nasıl kabul etmem istemem, sizi şimdi tanıyabildim. Ve Resulullah Hazretleri ile o şehit çocuğu garip beraberce el ele hane-i saadetle kutlu eve yöneldiler. Orada yemek yedi ve Resulullah tarafından bayramlık elbiseler giydirildi. O yeni hali ile tekrar oyun oynayan çocukların arasına gittiğinde çocuklar dediler ki, az önce aramızda dikilip duruyor ve ağlıyordun. Şimdi ne oldu da gülüyor, oynuyorsun? Çocuk onlara cevap verdi. Demin açtım, şimdi doydum. Çıplaktım, giydirildim. Annesiz ve babasızdım, şimdi Resulullah gibi bir babaya sahip oldum. Ayşe annem oldu, Fatıma ablam oldu, Ali amcam oldu, Hasan ve Hüseyin kardeşlerim oldu. Nasıl gülmem, nasıl bayram etmem? Çocuklar hep bir ağızdan feryat ettiler. Ah, keşke bizim de babalarımız Resulullah'ın beraberinde gazaya katılıp da şehit olsalardı.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dualar kabul olacak. Hemen dua edinizdense ben duayı kendim için değil, devlet büyükleri için yapardım. Çünkü benim iyiliğimle halk pek bir şey kazanmaz. Ama idare edenlerin iyi olmaları ile Müslümanlar çok şey kazanır. Fudayl bin İyaz radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyi versin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını,
gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Afu Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak cümlemizi müstefid eylesin, istifadeli kılsın inşallah. El-Afu kullarının günahlarını kendilerinde sorumluluk kalmayacak bir şekilde affeden, amel defterlerinden günahları silen, hatırlayıp da mahcup olmasınlar diye de kuluna o günahı unutturan demektir. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Enes Efendimiz'den şöyle buyurur. Enes radıyallahu anh diyor ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittim. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve mağfiret umduğun müddetçe senden sudur eden günahının üzerine mağfiretimle örterim. Hiç aldırış etmem. Ey Ademoğlu, şayet senin günahın bulutlara ulaşacak olsa, sonra bana istiğfar etsen, bağışlanma dilesen, seni yarlıgarım, bağışlarım, isyanının çokluğunu aldırış etmem. Ey Ademoğlu, sen bana yer dolusu hatalar getirip, sonra bana bir şeyi eş tutmadan kavuşacak olursan, ben de sana yer dolusu mağfiret ederim. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala Hazretleri diyor ki, kulum hakkımda nasıl bir zan yürütürse ben öyleyimdir. Yani ben kulumun zannı üzereyim buyuruyor Rabbimiz. Onun için Rabbimiz hakkında hüsnü zan besleyelim. Onun rahmet kapısından, mağfiret kapısından ümidimizi kesmeyelim. Ebu Musa radıyallahu anhudan rivayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Aziz ve celil olan Allah gündüz günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için gece boyunca rahmet kapısını açık tutar. Gece günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için de gündüz boyunca rahmet kapısını açık tutar. Bu güneş batıdan doğuncaya kadar böylece devam eder. İbni Ömer radıyallahu anhuma, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Mümin kıyamet günü Rabbinin lütuf ve keremine o kadar yakın olur ki Allah Celle Celaluhu onu halktan gizler ve günahlarını itiraf ettirir. Şu günahını biliyor musun? Şu günahını biliyor musun der. Mümin biliyorum ya Rabbi der. Cenab-ı Hak da
ben bu günahlarını dünyada örtmüş, gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin kaydedildiği defter verilir. Rabbim inşallah bizleri de bu kullarından eylesin. Amin. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kulun secdedeki anı Rabbine en yakın olduğu andır. Onun için secdede duayı çoğaltın. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayetle Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve manasız bir iş yapmış olur. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Cuma gününde öyle bir zaman vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir. Resul-i Ekrem o zamanın pek kısa olduğunu eliyle gösterdi. El-Afuv'dur o, günahları affeden, bağışlayandır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Yine bir hadis-i şerifte Rabbimizin her gecenin son 1/3 kaldığında dünya semasına nüzul edip yok mu bana dua eden duasını kabul edeyim, yok mu benden isteyen ona vereyim, yok mu benden bağışlanma dileyen onu bağışlayayım buyurduğu ifade olunmaktadır. Yine Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kim inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. El-Afuv'dur o, günahları bağışlayandır. Yine Nebiler Nebisi, umre, 2. bir umreye kadar olan günahlara kefarettir. Mebrur haccın karşılığı ise ancak cennettir buyuruyor. Mebrur hac, yani kabul olunmuş hac demektir. Rabbim inşallah hacca gidecek olan bütün kardeşlerimizin, bütün mümin ve mümine kardeşlerimizin haccını mebrur eylesin ve karşılığında onlara cennetini lütfetsin. Amin. Ve Muhammed Mustafa
sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şüphesiz Allah'ın 100 rahmeti vardır. Onlardan bir rahmeti ins, cin, hayvanlar ve böcekler arasına indirmiştir. İşte onlar bu sebeple birbirine şefkat eder. Bu sebeple birbirlerine acırlar. Vahşi yavrusuna bu sebeple merhamet eder. Allah 99 rahmeti geriye bırakmıştır. Onlarla kıyamet gününde kullarına rahmet edecektir. Yüce Rabbimiz bu 99 rahmetten de bizleri mahrum eylemesin, rahmetine gark eylesin. Amin. El-Afudur o, günahları bağışlayandır. Nisa suresi. Bir hayrı açıklar yahut gizlerseniz, yahut da bir kötülüğü bağışlarsanız, biliniz ki Allah da çok bağışlayıcıdır. Her şeye hakkıyla kadirdir. Şura suresi. Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur. Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur. Şura suresi. Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder. Zümer suresi. De ki, ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Bakara suresi. Şayet kullarım sana benden sordularsa, gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki doğru yola gidebilsinler. Aziz kardeşlerim, dost istediğin an, en müşkil anında yanında olan, derdini anlattığın an seni dinleyen, sorduğunda hatta sormadan sana yol gösteren, seni sevgisiyle sarmalayan ve seni bir an bile yalnız bırakmayandır. Dost, kusurlarını bağışlayan, seni rahmetle kucaklayan, seni her an gören, gözeten, her türlü kötülükten koruyan, sana kuvvet veren ve en zor anlarda elinden tutandır. Dost, sevgisini kaybetmekten korktuğun, onun sevgisini kaybetmektense dünya ve içindeki her şeyden vazgeçebileceğin yüceler yücesinin adı El-Afu olan Allah Celle Celaluhu değil midir? İşte dost, işte gerçek dost ve yönelebilecek tek kapı. O kapının tokmağına onun bütün isimlerini murad ederek hiç dokunduk mu? Onu bulabilmek için hiç yandık mı?
ellerimizi onun kudretine doğru uzattık mı? Onunla buluşmak için seccademizi serip Allahu Ekber diyerek dünyayı arkaya atıp o dostun huzurunda olmanın tarifsiz heyecanı ve keyfiyle başımızı secdelere koyduk mu? Yüreğimizi katalım yaşamımıza. Bu takdirde dünyayı bambaşka bir gözle seyredecek ve hayatı inanılmaz derecede seveceğiz. Ey afuv olan, bağışlaması bol olan Rabbim! Gecelerin huzur dolu bağrında kulunun kalkıp dua etmesini bekleyen, af dilerse de affeden, haftanın her cumasını af ve mağfiret günü olarak ilan eden, senenin pek çok günlerinde kullarına mağfiretini sağanak sağanak yağdıran, Arefe günü kullarını anasından doğmuşa döndüren, tevbe kapılarını ölüm anına dek ardına kadar açık tutan, kuluna ümit kapılarını asla kapatmayan ve rahmetim gazabımı geçmiştir buyuran Rabbimiz. Afu ismine sığınabilmek için bizlere de affedici olmayı nasip eyle. Ey Rabbim, Araf suresinde sen yine de affa sarıl, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir buyuruyorsun. Bizlere hoşgörülü olmayı, birbirimizin kusurlarını bağışlamayı nasip eyle. Âl-i İmran suresinde onlar bollukta ve darlıkta infak ederler, Allah için verirler, harcarlar. Öfkelerini yutanlar insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever buyuran Rabbimiz. Bizi bu muhteşem ayetlerin gölgesinde yaşayanlardan, kitabını okuyup hayatına geçirenlerden, ancak affetmeyi becerebildiği için senden de affetmeni beklemeye hakkı olanlardan eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz ve kıymetli kardeşlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Hazer kıl, kırma kalbin
1: gönlünüzden
0: kimsenin, cananı gönlünüze incitme.
1: Davet Radyo.
0: Esiri gurbeti nalan olan insanı incitme. Tarik-ı ışkıda biçareyi hicranı incitme. Sabır kıl her belaya, hane-i rahmanı incitme. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Elin çekmeyli dünyadan, eğer aşık isen yâre. Muhabbet camını nuş et, asıl Mansur gibi dare. Misafirsin felek bağında, kendin salma efkâre. Düşersin bir belaya, sabır kıl, Mevla verir çare. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Bulaşma çirki dünyaya, vücudun pâkü tahirken. Güvenme mal-ı mülkü, mansıbın ifnası zahirken. Nice oldu malı Karun'un, felek bağında vafirken. Nedir bu sendeki etvarı dert, gönlün misafirken? Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Hasislikten elin çek, sen cömert ol, kânı ihsan ol. Konuşma cahil-ü nadan ile, gel ehli irfan ol. Hakir ol alemi zahirde, sen manada sultan ol. Karıncanın dahi halin gözet, dehre Süleyman ol. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Ben insanım diyen insana düşmez şadühandanlık. Düşen biçareyi kaldırmadır alemde insanlık. Hakikat ehlinin hali durur, daim perişanlık. Bir işi etme kim, gelsün sana sonra peşimanlık. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Ben irfanım deyu, her yerde kendin atma meydana. El elden belki üstündür, ne lazım uyma şeytana. Yakın olmak dilersin Hazreti Hallak-ı Ekvana. Cihanda tatlı dilli olması lazımdır insana. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Celisi meclisi ehli hakikat ol, firar etme. Hevayı nefsine tabi olan yerde karar etme. Tekebbürlük eden insana asla itibar etme. Sana cevrü cefa ederse bir kez inkisar etme. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Vefası var mıdır gör kim sana bu çarhı devranın? Eser yeller yerinde, hani ya tahtı Süleyman'ın? Yalınız adı kaldı alemi zahirde Lokman'ın. Geçer bir lahzada rüya misali ömrü insanın. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Sana bir fayda yoktur, bilirsin halkı gıybetten. Gözün aç, alemi bir bir geçirsen çeşme ibretten. Zarar gördüm diyen gördün mü sen ehli muhabbetten? Yeme kul hakkını, korkar isen ruzi kıyametten. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme, günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Hakikat bahrinin gavvası ol, terki mecaz eyle. Çıkar ha alma mazlum ahını, sen ihtiraz eyle. Çekil semti Habibe ey gönül, azmi hicaz eyle. Yüzün tut haki payine, heman arz-ı niyaz eyle. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Gönül ayinesin silmek gerektir kalbi agahe. Muhabbet şemsi doğmuşken ne lazım mihrile mahe. Ne müşkil hacetin varsa hemen arz eyle Allah'e. Deri Mevla dururken bakma lütfi başka dergâhe. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. İncitme, incitme, incitme.
2: 91.0
3: Günün 7 davet günü 24 radyo. Saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Dualar kabul olacak. Hemen dua edinizdense ben duayı kendim için değil, devlet büyükleri için yapardım. Çünkü benim iyiliğimle halk pek bir şey kazanmaz. Ama idare edenlerin iyi olmaları ile Müslümanlar çok şey kazanır. Fudayl bin İyaz radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
2: Nuri Çeşmi
3: gönlünüzden Erdan, gönlünüze
2: Mürteza'sın
3: Davet Radyo.
2: Hem ciğer fare-i Zehra Fatıma Hayrun Nisa, Ehl-i Beyt-i Müşteva Fatıma Hayrun Nisa, Ehl-i Beyt-i Müşteva Ali Abbas'ın ya Hüseyin.

ağıtlardan arta kalan feryatları bedenimin sol yanında taşıdım ve içimde çöl rüzgarı esmekte. Muhammed'im, neredesin? Gecenin tutuştuğunu gördüm kırık bir camda. Aynalarda solmuştu bir yüzyıl. İçimde biriken hicranın sesi vuslatıma taş örmekte. Sensizlikle büyüdüm uzak bir şehirde. Sevdam yaprak döktü kaç kere. Unutuldum, utanarak hapsoldum kızgın bir çölde. Saklasınlar yüzümü ebabillerden. Yüzüm sensiz bir sabaha görünmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, neredesin?

Yetim kalan çocukları bağrıma bastım. Seni anlattım onlara. Sönmeyen yıldızları anlattım seni. Her gelen mevsim hasretlik bıraktı. Gurbetlik bıraktı giderken. Cahilin ellerindeyken ateşin suyu, ciğerim kaç defa harap oldu bir bilsen. Bir görebilsen bu sürgünlüğü. Bir suveren saki kaldı gecenin namlusunda. Bir de İbrahim'e su taşıyan karınca. Kaldırsınlar tedavülden sensiz geçen asırı. Toprağıma sensiz rüzgar esmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, neredesin? Yetimliğin boynu büküklüğünü yaşayarak kaç sıra daha geçtim bu şehirde. Hiçbir kalbe hançer vurmadım. Bir yüreğe kin ekmedim sensizken. Oysa sana kuvvetli, yaradana yeminli, sevdaya düşkündüm ben. Tuzuma yağmur değdi. Alaca bir karanlık bağrına bastı beni. Bağlasınlar acımı zincirlerle koluma. Sensiz bu şehirde saltanatlar esmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed, Muhammed'im neredesin? Kızıl bir gün gördüm batarken dağ yamacında. Senin de gözlerin kalır mıydı bu kusursuz inşahada? Her şeyin sebebi varken bu yaratılışta, her şeyin anlamı sonsuzken bu kainatta, neden anlamadılar seni? Gözlerindeki sevdayı neden tanımadılar? Sana siper olan Habeşi'nin sırtında çoğalan taşların hıçkırıklarını duymadılar mı? Bilmiyorlar mıydı ki senin bir sabah kutlu bir haberle geleceğini? Onlar yanıldılar. Ellerinde büyüyen nefretleri birer kamçı gibi indi sırtlarına. Sen onlar için dua ederken gözlerindeki yaşa nasıl kıyabildiler? Gülen nurlu yüzüne bakılmaya kıyılmazken karartsınlar bütün ışıkları. Yüzüm sensiz bir sabaha görünmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im neredesin? Senin müjdenle gülümsedi yeryüzü. Vedanla gülmeyi terk eyledi. Gittiğinde alem sanki kurumuş bir dal gibi yaprak döktü. Mağaralar öksüz kaldı ayak izinden. Medine, Medine öksüz kaldı nurlu yüzünden. Gittiğinde dağlar bir figanı öğretiyordu bütün yollara. Yolcularsa birazdan ağıt yakıyorlardı. Kolay mıydı? İnsanlığın önderi gidiyordu. Tutuşsun suyun yüzündeki bütün karanfiller. Acıma yetmeyen merhemi yaram neylesin? Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im neredesin?

Gittin, ateşin suyu, merhametin kalbi. Sensiz yaşamayı becerebilirsek eğer, bıraktığın sevdaya layık bir ümmet, seni bize müjdeleyen kainatın sahibi, Allah'a layık kul olmayı sevda edineceğiz şimdi. Sen ki en kutlu peygamber, sen ki en kutlu nebi, gittin. Bir şafağın diline sıkışmış kör bir karanlık oldu bütün gündüzler. Şimdi nasıl avunsun yürek yüzünü görmeden? İnsanlık asıl avunsun. Bütün sevdiklerini bir bir kaybettin. Sabrın bileylediği çilelerdesin. Ah, ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, Muhammed'im, neredesin? Neredesin?

0: Yüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Uyan artık yiğidim.

0: Izdıraptır yiğidim azığınız, hicrandır. Mirasınız mahkumdur, mahzundur, perişandır. Gene de yese düşme yiğidim, imtihandır. Filizlenen her ölüm mazlumlara nişandır. Ülkemden hatırıma hep sefiller geliyor. Bin yüzlü ebreheler, karafiller geliyor. Şimdi devran değişti, İbrahim bahçesinden taze güller geliyor. Alemde duyulacak kutlu bir avaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Çöküyor sırtımızda yükselen vahşi duvar. Heykeller kırılıyor, dökülüyor mumyalar. Toprağın sinesinde umut var, heyecan var. Okşadığın her kökten fışkırıyor bir bahar. Buzlar çözüldü, kıştan kuru bir ayaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Gözlerin ayet ayet büyüyen bir bebektir. Ellerin sokaklarda uçuşan kelebektir. Sana rehberlik eden ne cindir ne melektir. O bir insan-ı kamil, mücella bir dilektir. Ondan bize ebedi sürecek bir haz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Bulanık akan sular durulacak yeniden. Gökyüzüne direkler vurulacak yeniden. Saadet menziline varılacak yeniden. Çağlar üstü bir nizam kurulacak yeniden. Cehaletin elinde lanetli bir saz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Bu kan kokan coğrafya, bu çığlıklar senindir. Bu gözyaşlı tarih, hıçkırıklar senindir. Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir. Prangalı hükümler, aydınlıklar senindir. Yıllardır uygarlıktan sana hep enkaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Salanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman, iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Mahzenlerde beklemek ziyan artık yiğidim. Fecri sadık vaktidir, uyan artık yiğidim. Ateşlere girsen de dayan artık yiğidim. Hakikate dönüyor rüyan artık yiğidim. Zalimler için karar verildi, İnfaz kaldı. Ufka bir bak, ilerle, inkılaba az kaldı.
1: ...91.0... Davet Radyo.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimli eserimizin 13. sözündeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an'ın müminler için şifa ve rahmet vesilesi olduğunu beyan ediyor ve biz ona, peygambere şiir öğretmedik diyor. Yani Kur'an bir şiir kitabı, şairlerin şiir kitabı gibi bir kitap değil. Kur'an-ı Hakim ile felsefe ulumunun mahsulü hikmetlerini, ders-i ibretlerini, derece-i ilimlerini müvazene etmek istersen, şu gelecek sözlere dikkat et. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bütün kainattaki adiyat nami ile yağ dolunan, işte Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bütün kainattaki adiyat, yani adet, normal, sürekli görülen şeyler namıyla yağ dolunan harikulade ve birer mucize-i kudret olan mevcudat üstündeki adet ve ülfet perdesini keskin beyanatı ile yırtıp o hakaiki acibeyi zişuura açıp nazarı ilm ibretlerini celbedip ukule, akıllara tükenmez bir hazine-i ulum açar. Felsefe hikmeti ise bütün harikulade olan mucizat kudreti adet perdesi içinde saklayıp cahilane ve lakaydane üstünde geçer. Yalnız harikuladelikten düşen ve intizamı hilkatten huruc eden ve kemali fıtrattan sukut eden nadir fertleri nazarı dikkate arz eder. Onları birer ibretli hikmet diye zişuura takdim eder. Mesela en cami bir mucize-i kudret olan insanın hilkatini, yaratılışını adi deyip lakaytlıkla bakar. Evet, insan 23. sözde beyan edildiği gibi insan Cenab-ı Hakk'ın antika bir sanatıdır. Fakat maalesef gaflet, dalalet ve felsefi bakış bu antika sanatı göremeyecek hale getirmiş bizleri. Fakat insanın kemal-i hilkatinden huruc etmiş üç ayaklı yahut iki başlı bir insanı bir velvele-i istiğrapla nazar-ı ibrete teşhir eder. Kur'an insanın orijinal harikulade yaratılışına dikkat çekiyor. Felsefe ise bu orijinallik dışında meydana gelen, mesela iki başlı bir çocuk dünyaya gelse veya üç ayaklı bir çocuk dünyaya gelse, bütün basın ve yayın organları onu millete hemen göstermeye çalışıyor. Niye? Harikulade bir şey oldu. Hayır. Asıl harika olan tek başlı yaratılan insandır. Asıl harika olan iki ayaklı olarak yaratılan insandır. Bunları nazara vermek lazım. Yani Allah Celle Celaluhu işte böyle mükemmel bir yaratıcıdır demek gerekiyor. Mesela en latif ve umumi bir mucize-i rahmet olan bütün yavruların hazine-i gaybtan muntazam iaşelerini adi görüp küfran perdesini üste çeker. Fakat intizamdan şuzuz etmiş, kabilesinden cüda olmuş, ayrılmış, yalnız olarak gurbete düşmüş, denizin altında olan bir böceğin bir yeşil yaprakla iaşesini görür, ondan tecelli eden lütuf ve keremle bütün balıkçıları ağlatmak ister. Haşiye, Amerika'da aynen bu vakıa olmuştur. Şimdi bütün çocukların rızıklarını kemal-i hikmetle Cenab-ı Hak veriyor. Fakat gaflet perdesi altında bunlar görülmüyor, unutuluyor. Fakat kendi milletinden uzakta düşmüş diyor, deniz dibinde yalnız bir böceğin, yalnız bir hayvanın ağzındaki yeşil yaprağı görüyor. Ya bu kadar denizin altında bu hayvana bu yeşil yaprağı Allah nasıl veriyor diye hayretini açığa çıkarıyor ve bütün dünyaya bunu neşrediyor. Halbuki o böceğin ağzındaki o yeşil yapraktan daha önemli olan bütün varlıkların, bütün çocukların, yavruların kemal-i hikmetle rızıklarının onlara verilmesidir. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilim ve hikmet ve marifet-i ilahiye cihetiyle servet ve gınası ve felsefenin ilim ve ibret ve marifet-i sani cihetindeki fakır ve iflasını gör, ibret al. İşte bu sırdandır ki Kur'an-ı Hakim nihayetsiz parlak, yüksek hakikatleri cami olduğundan, şiirin hayalatından müstağnidir, uzaktır, beridir. Evet, şiir, değerli dinleyenlerimiz, üstadımızın başka bir yerde beyan ettiği gibi, sönük bir takım meseleleri mübalağa ve hayalat ile süslemek. Genelde şiirde mübalağa ve hayaller söz konusu. Ama Kur'an mutlak hakikat olduğu için hayalattan efendim uzaktır, beridir, müstağnidir. Evet, Kur'an-ı Mucizul Beyan'ın ifadeleri mucize olan Kur'an'ın i'caz derecesindeki kemal-i nizam ve intizamı ve kitab-ı kainattaki intizamat-ı sanatı muntazam üsluplarıyla tefsir ettikleri halde manzum olmadığının diğer bir sebebi de budur ki ayetlerinin her bir necmi, her bir yıldızı Kur'an bir güneştir, her ayet bir yıldızdır. Ayetlerinin her bir necmi vezin kaydı altına girmeyip ta ekser ayetlere bir nevi merkez olsun ve kardeşi olsun ve mabeyinlerinde ayetler arasında mevcut münasebet-i maneviyeye rabıta olmak için o daire-i muhita içindeki ayetlere birer hattı münasebet teşkil etmesidir. Güya serbest her bir ayetin ekser ayetlere bakar birer gözü müteveccih birer yüzü var. Yani başka bir yerde de ifade edildiği gibi Kur'an ve Kur'an'daki ayetler, hatta kelimeler, hatta harfler mükemmel bir sarayın yüzeyindeki nakış taşları gibi tamamı nakşı oluşturuyor, deseni oluşturuyor. Onlardan bir tanesi aradan çıksa desen komple bozuluyor. Onun için Kur'an parmak karıştırılamayan tek kitaptır. Yani Kur'an'a beşer keramı karışması mümkün değildir. Çünkü Kur'an mucizedir. Başka kelamı içerisinde barındırmaz. Güya serbest her bir ayetin ekser ayetlere bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü var. Kur'an içinde binler Kur'an bulunur ki her bir meşrep sahibine birisini verir. Nasıl ki 25. sözde beyan edildiği gibi Sure-i İhlas içinde 36 Sure-i İhlas miktarınca her biri zil-ecniha olan 6 cümlenin terkibatından müteşekkil bir hazine-i ilmi tevhid bulunur ve tazammun ediyor. Evet, nasıl ki semada olan intizamsız yıldızların gökyüzünde olan ve görünüşte ayrı ayrı duruyorlar, efendim intizamsız duruyorlar. Nasıl ki semada olan intizamsız yıldızların sureten ademi intizamı cihetiyle her bir yıldız kayıt altına girmeyip her birisi ekseri yıldızlara bir nevi merkez olarak daire-i muhitasındaki birer birer her bir yıldıza mevcudat beynindeki nisbeti hafiyeye işaret olarak birer hattı münasebet uzatıyor. Güya her bir tek yıldız nücum-u ayet gibi umum yıldızlara bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü vardır. İşte intizamsızlık içinde kemal-i intizamı gör, ibret al. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَى وَمَا يَنْبَغِي لَهِنْ bir sırrını bil. Hem ayeti وَمَا يَنْبَغِي لَهِ sırrını da bununla anla ki şiirin şe'ni, şiire yakışan şiir meselesinin işi, şiirin aslı küçük ve sönük hakikatleri büyük ve parlak hayallerle süslendirip beğendirmek ister. Evet, şiirin şe'ni küçük ve sönük hakikatleri büyük ve parlak hayallerle süslendirip beğendirmek ister. Halbuki Kur'an'ın hakikatleri o kadar büyük, âli, parlak ve revnaktardır ki en büyük ve parlak hayal o hakikatlara nispet edilse gayet küçük ve sönük kalır. Mesela يَوْمَ نَطْفِ السَّمَاءُ كَتَيِّ السِّجِلِ لِلْكُتُبُ يُخْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا اِنْ كَانَتْ اِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْدَرُونَ gibi hadsiz hakikatleri buna şahittir. Kur'an'ın her bir ayeti birer necmi sakıp gibi İ'caz ve hidayet nurunun neşr ile küfrün zulümatını nasıl dağıttığını görmek. Evet, Kur'an'ın her bir ayeti birer necmi sakıp gibi böyle göz kamaştırıcı parlaklıkta bir yıldız gibi İ'caz ve hidayet nurunu neşr ile yaymak ile küfrün zulümatını nasıl dağıttığını görmek, zevk etmek istersen kendini o asr-ı cahiliyette, ve o sahra-i bedeviyette farz et ki her şey zulmet-i cehil ve gaflet altında, perde-i cumut ve tabiata sarılmış olduğu bir anda Kur'an birden Kur'an'ın lisan-ı ulviyesinden yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard el melikil kuddusil azizil hakim gibi ayetleri işit, bak. Cahiliye devrinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvet, peygamberlik, nebilik görevi verilmezden evvel cahiliye toplumunda her şey karanlık, bedevi güçlü zayıfı eziyor, tabiat bataklığına saplanılmış bir durumda, karanlık bir dönemde birdenbire Kur'an diyor ki, tesbih ediyor. Allah'ı tesbih ediyor. Ne tesbih ediyor? Gökler ve yer Allah'ı tesbih ediyor. O meliktir, kudüstür, azizdir, hakimdir. Yani kainat ölü değil, meyyit değil, zulmet değil gibi ayetleri işit, bak. O ölmüş veya yatmış mevcudat-ı alem, tusebbihu sadasıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar, huşyar oluyorlar, kıyam edip ayağa kalkıp zikrediyorlar. Hem o karanlık gökyüzünde birer camit ateşpare olan yıldızlar ve yerdeki perişan mahlukat, tusebbihu lehus semavatus seb'u vel ard sayhasıyla işitenlerin nazarında gökyüzü bir ağız, bütün yıldızlar birer kelime-i hikmet numa, birer nuru hakikat eda ve arz dünya bir kafa, ber ve bahır, kara ve deniz birer lisan, birer dil ve bütün hayvanat ve nebatat birer kelimeyi tesbih feşan suretinde arz-ı didar eder. Yoksa bu zamandan ta o zamana bakmakla mezkur zevkin dekaykını göremezsin. Evet, o zamandan beri nurunu neşreden ve mürur-u zaman ile ulûm-u mütearrife hükmüne geçen ve sair neyyirat-ı İslamiye ile parlayan ve Kur'an'ın güneşiyle gündüz rengini alan bir vaziyet ile yahut sathi ve basit bir perde-i ülfet ile baksan, elbette her bir ayetin ne kadar tatlı bir zemzeme-i i'caz içinde ne çeşit zulümatı dağıttığını hakkıyla göremezsin. Ve birçok enva-i i'cazı içinde bu nev-i i'cazını zevk edemezsin. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın en yüksek bir dereceyi i'cazına bakmak istersen, şu temsili dinle, bak şöyle ki, gayet yüksek ve garip ve gayetle yayılmış acip bir ağaç farz edelim ki, gayet yüksek ve garip ve gayetle yayılmış acip bir ağaç farz edelim ki, o ağaç bir perde-i gayb altında, bir tabakayı mesturiyet içinde saklanmış. Malumdur ki bir ağacın insanın azaları gibi onun dalları, meyveleri, yaprakları, çiçekleri gibi bütün uzuvları arasında bir münasebet, bir tenasüp, bir müvazenet lazımdır. İnsanın nasıl azaları vücuduyla bağlı, uyumlu, münasebetli ise, bir ağacın insanın azaları gibi onun dalları, meyveleri, yaprakları, çiçekleri gibi bütün uzuvları arasında bir münasebet, bir tenasüp, bir müvazenet lazımdır. Her bir cüz'ü o ağacın mahiyetine göre bir şekil alır, bir suret verilir. İşte hiç görünmeyen ve halen görünmüyor. O ağaca dair biri çıksa, bir perde üstünde onun azasına mukabil birer resim çekse, birer hudut çizse, dalından meyveye, meyveden yaprağa bir tenasüple bir suret tersim etse ve birbirinden nihayetsiz uzak mebde ve müntehasının ortasında uzuvlarının aynı şekil ve suretini gösterecek muvafık tersimatla doldursa, elbette şüphe kalmaz ki o ressam o gaybi ağacı gaybaşina nazarıyla görür, ihata eder, sonra tasvir eder. Aynen onun gibi Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın dahi hakikati mümkinata dair ki o hakikat dünyanın iptidasından, başlangıcından tut ta ahiretin en nihayetine kadar uzanmış ve ferşten arşa ve zerreden şemse, güneşe kadar yayılmış olan şecere-i hilkatin hakikatine dair beyanat-ı fırkaniyesi o kadar tenasübü muhafaza etmiş ve her bir uzva ve meyveye layık bir suret vermiştir ki bütün muhakkikler yani kılı 40 yarar derecede hakikati araştıran insanlar nihayeti tahkikinde tüm araştırmalarının neticesinde Kur'an'ın tasvirine maşallah barekallah deyip tılsım-ı kainatı ve muamma-yı hilkati keşif ve fetheden yalnız sensin ey Kur'an-ı Hakim demişler. Kainatın sırrını ve yaratılışın hakikatini keşfeden ve fetheden yalnız sensin ey Kur'an-ı Hakim demişler. Velillahil meselul e'la, temsilde kusur yok. Esma ve sıfat-ı ilahiyeyi, şuun ve ef'al-i rabbaniyeyi bir şecere-i tuğba-i nur hükmünde temsil edelim ki o şecere-i nuraniyenin daire-i azameti ezelden ebede uzayıp uzanıp gidiyor. Hudud-u kibriyası gayr-i mütenahi fezay-ı ıtlakta yayılıp ihata ediyor. Hudud-u icraatı yahulu beynel mer'i ve kalbih فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى هُوَ الَّذ۪ي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَى hududundan tut da وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّدِ اَيَّامٍ hududuna kadar uzanmış o hakikati nuraniyeyi bütün dal ve budaklarıyla, gayat ve meyveleriyle o kadar tenasüple ve birbirine uygun, birbirine layık, birbirini kırmayacak, birbirinin hükmünü bozmayacak, birbirinden tevahhuş etmeyecek bir surette o hakaiki esma ve sıfat ve şuun ve efali beyan etmiştir ki bütün ehli keşif ve hakikat ve daire-i melekutta cevelan eden bütün ashab-ı irfan ve hikmet o beyanat-ı furkaniyeye karşı Subhanallah deyip ne kadar doğru, ne kadar mutabık, ne kadar güzel, ne kadar layık diyerek tasdik ediyorlar. Mesela bütün daire-i imkan ve daire-i vücuba bakan, hem o iki şecere-i azimenin bir tek dalı hükmünde olan imanın erkanı sittesi, altı rüknü, altı şartı ve o erkanın bütün dal ve budakları, ta en ince meyve ve çiçekler arasında o kadar bir tenasüp gözetilerek tasvir eder ve o derece bir müvazenet suretinde tarif eder ve o mertebe bir tenasüp tarzında izhar eder ki, aklı beşer idrakinden aciz ve hüsnüne, güzelliğine hayran kalır. Aklı beşer idrakinden aciz ve hüsnüne hayran kalır. Ve o iman dalının bir budağı hükmünde olan İslamiyet'in erkan-ı hamsesi, beş rüknü, beş şartı aralarında ve o erkanın ta en ince teferruatı ve en küçük adabı ve en uzak gayatı ve en derin hikemiyatı ve en cüz'i semeratına varıncaya kadar aralarında hüsnü tenasüp ve kemali münasebet ve tam bir müvazenet muhafaza edildiğine delil, o Kur'an-ı Camii'nin nusus ve vücuhundan ve işarat ve rumuzundan çıkan şeriat-ı kübra-i İslamiye'nin kemali intizamı ve müvazeneti ve hüsnü tenasübü ve resaneti cerh edilmez bir şahide adil, şüphe getirmez bir bürhanı kat'ıdır. Demek oluyor ki beyanat-ı Kur'aniye beşerin ilmi cüz'isine bahusus bir ümminin ilmine müstenid olamaz. Belki bir ilmi muhita istinad ediyor ve cemi' eşyayı birden görebilir, ezel ebed ortasında bütün hakaiki bir anda müşahede eder bir zatın kelamıdır. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu ivece, bu hakikate dairdir. Allahümme ya munzilel Kur'an bihakkil Kur'an ve bihakki men unzile aleyhil Kur'an nevvir gulubena ve kuburana binuril iman vel Kur'an. Allah'ım, Kur'an'ı üzerimize indirdiğin için hak olarak, kalplerimizi nurlandırdığın için, kabirlerimizi nurlandırdığın için sana sayısız hamdü senalar olsun. Binuril iman vel Kur'an. Amin ya musta'an. Değerli dinleyenlerimiz, bugün Nur Saati programımızda 13. sözden bir bölüm okumaya çalıştık. Cenab-ı Hak hepimizi müstefid eylesin, yani istifade edenlerden eylesin. Amin. Bir sonraki programımızda beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Hasret sana bu gözler. Gönlüm yolunu gözler. Huzura ersem bir kez, bahara döner güzler. Erse payine başım, hep çağlasa gözyaşım. Sen, sen deyip ağlasam, kalkar bütün pürüzler. Köyünün pembe rengi, bulunmaz asla dengi. Temizlenip giderler, günahla gelen yüzler. Gelenler erer nura, her biri bir sürura. Rahmet yağar her yana, kalır mahrum gözsüzler.

toprağından, tozundan, o mübarek izinden, zulmetli dünyalara akar gelir gündüzler. Ölgün ne desem sana, methin düşmezdi bana. Bir şey diyeyim dedim, vefa etmedi sözler. O derin şefkatinden ve engin himmetinden dönüp bir teveccüh kıl, ruhum lütfunu özler.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dualar kabul olacak. Hemen dua edinizdense ben duayı kendim için değil, devlet büyükleri için yapardım. Çünkü benim iyiliğimle halk pek bir şey kazanmaz. Ama idare edenlerin iyi olmaları ile Müslümanlar çok şey kazanır. Fudayl bin İyaz radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Hazreti Ayşe'nin dediği o zat. Öyle diyordu Ayşe. Karanlık gecelerde yüzü öyle parlardı ki, vallahi biz iğnenin deliğine ipliği onun yüzünün aydınlığıyla sokardık. Böylesine aydınlatırdı.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Boyandım ya Resulallah, nasıl bilmem bu nirana, dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez, figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ya Resulallah, yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen ruhnu mahsın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem,

Yıllar ezel mesrurun olmazsa cemalinle ferah nak et ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül boyu revan bahşın hevasından. Güneş titrer yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferah nak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam yanan çöllerde, can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben mahseylesem duymam. Cemalinle ferah nak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim ahsan olur, ahında can vermek. Cemalinle ferah nak et ki, yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu atşından, döner payinde tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferah nak et, cemalinle ferah nak et ki yandım. Yandım ya Resulallah, yandım.

ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim ahsan olur, ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu atşından,

cemalinle ferah nak et. Cemalinle ferah nak et ki yandım, yandım ya Resulallah, yandım ya Resulallah.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Beni dünyaya çağırma. Ona geldim, fena gördüm. Dema gaflet hicab oldu ve nuru hak nihan gördüm. Bütün eşya-u mevcudat birer fani muzır gördüm. Vücut desen onu giydim. Ah, Adem'di, çok bela gördüm. Hayat desen onu tattım. Azap ender azap gördüm. Akıl aynı ikab oldu. Bekayı bir bela gördüm. Ömür aynı heva oldu. Kemal aynı heba gördüm. Amel aynı riya oldu. Emel aynı elem gördüm. Visal nefsi zeval oldu. Devayı aynı dağ gördüm. Bu envar zulümat oldu. Bu ahbabı yetim gördüm. Bu savtlar nâ-i mevt oldu. Bu ahyayı mevat gördüm. Ulum evhama kalboldu. Hikemde bin sekam gördüm. Lezzet aynı elem oldu. Vücutta bin Adem gördüm. Habib desen onu buldum. Ah, Firak'ta çok elem gördüm. Dema gaflet zeval buldu ve nuru hak ayan gördüm. Vücut bürhan-ı zat oldu. Hayat mirat-ı haktır gör. Akıl miftah-ı kenz oldu. Fena bab-ı bekadır gör. Kemalin lem'ası söndü. Fakat şems-i cemal var gör. Zeval aynı visal oldu. Elem aynı lezzettir gör. Ömür nefsi amel oldu. Ebed aynı ömürdür gör. Zalam zarf-ı ziya oldu. Bu mevtte hak hayat var gör. Bütün eşya enis oldu. Bütün asbat zikirdir gör. Bütün zerrat-ı mevcudat birer zakir, müsebbih gör. Fakrı kenz-i gına buldum. Acizde tam kuvvet var gör. Eğer Allah'ı buldunsa bütün eşya senindir gör. Eğer Malik-i mülke memluk isen onun mülkü senindir gör. Eğer hodbin ve kendi nefsine maliksen bila addin beladır gör. Bila haddin azaptır tat. Bila gayet ağırdır gör. Eğer hakiki abd-i hüdabin isen hudutsuz bir safadır gör. Hesapsız bir sevap var tat. Nihayetsiz saat.

Ey nefsim, kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki: faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem. İsterim, fakat bir yar-ı baki isterim. Zerreyim, fakat bir şems-i sermet isterim. Hiçen der hiçim, fakat

Efendime vermek için 27'mden gün aldım, 20 yetimden gül. Bir bilseniz efendim, için için ateşe verdim içimdeki beni. Ah beni, hangi vadiler istedi de gitmedim. Kıskandım da ne oldu hayattan kendim. Ah efendim, sorar durur can, nasıl bir sondur bu gittikçe yakınlaşan, gittikçe yakınlaşan. Derdimi anlattım efendim, derdimi anlattım sözü yormadan. Oturdum, dua ettim, yalvardım, akıl git başımdan.

0: Gönlümüzden
1: ayet ayet gönlünüze Kur'an'ın
0: davet özü, radyo
1: ezelidir. Zira Rahman'ın sözü sonradandır lafza bürünen yüzü. Mana da lafız da birer mucize. Nice münkirleri getirdi dize. Nasıl var olmuştu alem ilk baştan? Haber vermektedir yaratılıştan, kürsüden, kalemden, levh ile arştan. Evrenseldir Kur'an, zamana sığmaz. Değil bir bölgeye, mekana sığmaz. Bütün mucizeler Kur'an yanında, başlayıp bitmiştir vuku anında. Yalnız Kur'an'dır ki onun şanında ebedi yaşayan mucize denmiş. Son kitap olarak dünyaya inmiş. Nice ayetleri kesin ve muhkem. Şüpheye yer yoktur, gerekmez hakem. Kısır anlayışa etmekte sitem. Yazık o iklime girmeyenlere, ondaki esrarı görmeyenlere. Ona savaş açan azılı düşman, anlayınca hakkı olur bin pişman. Ürperir vicdanı, der ki el eman. Bağışla Allah'ım, küstahlık ettim. Benlik gayyasında şüphe ürettim. Kelam-ı ezeli lafza can verdi. Belagat Kur'an'la kemale erdi. Mucize neymiş insanlık gördü. İtiraza mahal kalmadı hasma. İdraki kıtlara pek kulak asma. Ard arda ayetler ruhları bürür. Sanarsın okyanus coşmuş köpürür. Şirkin izlerini siler süpürür. Allah Allah, o ne müthiş belagat. Beşer kudretinin üstünde kat kat. Kur'an'la tanışan başka söz anmaz. Okudukça okur, bıkmaz, usanmaz. O iksirden ruhu içmekle kanmaz. Kur'an'ın esrarı hiç sayılır mı? O esrarı tadan hiç ayılır mı? Gördüm okuyordu. Dedim ki ona, gözün aydın olsun, ne mutlu sana. Kur'an sebilinden iç kana kana. Buyruğunu tut ki mutlu olasın. Kaygıdan kurtulup huzur bulasın. Oku, yay feyzini bütün cihana. İmrenir melekler ehli Kur'an'a. Endişen olmasın ahiretten yana. Zebaniler bile dönüp bakamaz. Bin cehennem ola seni yakamaz. Ondaki manaya, üsluba bir bak. Sanarsın derinden akan bir ırmak. Havz-ı Kevser gibi leziz ve berrak. Simsiyah yüzleri tertemiz yıkar. Günahkar girenler pâk olup çıkar. Terazidir Kur'an, gayet duyarlı. Kılı kırka yaran hakka ayarlı. Onu hakem bilen ne kadar kârlı. Adalet biricik tutunacak el. Güneşin altında yok ondan güzel. Niceleri onu kıskanıp durmuş. Bilerek gerçeği yalan uydurmuş. Kendince Kur'an'a tuzaklar kurmuş. Nur engellenir mi? Bak şu şaşkına. Bırak o şaşkını Allah aşkına. Kapatınca ruhun penceresini, karanlıkta bulur o kendisini. Artık dinleyemez Kur'an sesini. Kaçar aydınlıktan, hastadır.
0: 91.0
1: bir
0: davet.
2: Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüp ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı? Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahpesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tağuna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil, ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülk harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz-ı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namerd derler. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından. Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman? Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez sun-u beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sun-u bedi'im, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap, seni ancak ebediyetler eder istiab. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, Ruhumun vahiyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle, kanayan lahdine çeksem bütün necramiyle, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni rebriz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi icraline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecram-ı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden mahber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber.

0: 91.0.
1: Günün 7 davet günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dualar kabul olacak. Hemen dua edinizdense ben duayı kendim için değil, devlet büyükleri için yapardım. Çünkü benim iyiliğimle halk pek bir şey kazanmaz. Ama idare edenlerin iyi olmaları ile Müslümanlar çok şey kazanır. Fudayl bin İyaz radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, İslam'ın temellerinden biri zekattı. Allah için vermekti. Malın, servetin belli bir kısmını vermekti. İmani bir sorumluluktu, imani bir zorunluluktu. Vermek insana zor gelendi. Nefsin bencilliğini aşmak kolay değildi. Ama iman eden kalp verdiğinde rahat bulurdu, rahat ederdi. Namazla infak ikili gibiydi, ikiz gibiydi. Farz namazlarla mahallenin mescidinde toplumla iç içe olmaktı. Toplumla kaynaşmaktı. Farz-ı ayın olan kardeşliği geliştirmekti, perçinlemekti. Namazla hem Rabbani iklimde yürümekti, olgunlaşmaya doğru yürümekti, hem de topluma doğru yürümekti. O toplumun bir ferdi olduğunun bilinciyle hareket etmekti. İnfakla, zekatla topluma açılmaktı. İmkanları paylaşmaktı. Namazla gönül bütünlüğüne doğru bir gayret vardı. İnfakla, zekatla toplumun maddi hayatını belli bir ahenkte tutmaya gayret vardı. Namaz bir kanattı, zekat bir kanattı. Ancak iki kanatla dengeli bir hal olurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'ye gelen heyetlere sohbetler ediyor, İslam'ın esaslarını anlatıyor, zekatı gündeme getiriyordu. Zamanı gelince zekat memurlarının zekatı toplamaya geleceklerini de bildiriyordu. Huza kabilesinin Mustalik boyuna mensup olan Haris bin Dırar, Resul-i Ekrem Efendimiz'e geliyor, sohbet iklimine katılıyor ve iman iklimine giriyordu. Haris bin Dırar radıyallahu anh belli bir süre Medine'de kalıyor. İslam'a ilişkin belli bir öğrenim gerçekleştiriyordu. Daha sonra Resulullah'tan izin istiyor, kavmine gidip İslam'ı anlatacağını, Müslüman oldukları takdirde zekatı toplayacağını ve Medine'den gelecek olan zekat memuruna teslim edeceğini söylüyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Haris'e izin veriyor ve Haris kavmine gidiyordu. Hazreti Haris imanın heyecanıyla doluydu. Varoluş çizgisini bulmanın derin sevincini terennüm ediyordu. Kavminin sakinlerine tevhidi, Allah'ın Resulünü heyecanla, şevkle anlatıyordu. Mustalikliler iman iklimine geliyordu. Önce birer ikişer, sonra dalga dalga İslam'a koşuyorlardı. Artık Mustaliklerin çoğunluğu İslam'la şerefleniyordu. Hazreti Haris bin Dırar radıyallahu anh gayretleri kısa zamanda meyvelerini veriyordu. Hazreti Haris zekatı anlatıyordu. Sonra zekatları topluyor ve Medine'den gelecek zekat memurunu bekliyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mustalikliler için zekat memuru olarak Hazreti Halid bin Ukbe'yi görevlendiriyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mustalikliler için zekat memuru olarak Hazreti Velid bin Ukbe'yi görevlendiriyordu. Hazreti Velid Mustalik kavmine giderken yolda iki yüzlü nifak ehli insanlarla karşılaşıyor. Onlar Velid'e Mustaliklilerin Müslüman olmadığını, Haris bin Dinar'ın kendisi için bir tuzak kurduğunu, şayet Mustaliklilere gidecek olursa kendisini öldüreceklerini söylüyorlardı. Hazreti Velid telaşla beraber yoluna devam ediyordu. Karşıdan bir grup Mustalikliler Hazreti Halid'i karşılamak için yola çıkmışlardı. Ama Hazreti Halid bu tabloyu olumsuz yorumluyor ve kendisini öldürmeye geldikleri şeklinde düşünüyordu ve Medine'ye süratle dönüyordu. Hazreti Velid bin Ukbe radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e durumu anlatıyor ve olayın arka planında Haris bin Dırar'ın olduğunu söylüyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Halid bin Velid'i bir birlikle mustaliklere gönderiyordu. Öbür taraftan Hazreti Haris bin Dirar zekat mamurunun bu kadar gecikmeyeceğini ama bir problemin olabileceğini düşünüyor ve bir grup arkadaşıyla Medine-i Münevvere'ye geliyordu. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh birliğiyle beraber mustaliklere vardığında hiçbir problemin olmadığını görüyor, ortada bir yanlış anlaşılmanın olduğunu fark ediyor, Medine'ye dönüyordu. Ortaya çıkan durumsa Hazreti Velid bin Ukbe'nin güvenilir olmayan insanlardan duyduğu yalan haberdi. Yalan haber müminler arasında ciddi sorunlara neden olabiliyordu. Hatta bir savaşın çıkmasına dahi sebep olabilirdi. Bu olay nedeniyle Hucurat suresinin 6. ayeti celilesi nazil oluyordu. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz buyuruluyordu. Ayetler hayatın yol işaretleriydi. Hayatın içinden sesleniyordu. Hayatın akışındaki çizgileri öğretiyordu. Ümmete bir mesaj veriyordu. Fasıkların sözlerine dikkat çekiyordu. Onların sözlerine can kulağını vermemeyi öğretiyordu. Yalan haber bütün çağlarda, tüm zamanlarda vardı. Ama günümüzde hiçbir çağla kıyaslanamayacak ölçülerde ilerideydi. Bilinen bir gerçekti. Haber ağı denilen bir vaka vardı. Bütün insanlığı kuşatan bir haber ağı vardı. Uluslararası haber ağlarıyla insanlığı yönlendirmeye, denetimleri altına almaya, bir sürü psikolojisiyle idare etmeye çalışıyorlardı. Dünya sömürgeci güçlerinin haber ağlarından gelen haberlere asla teslim olmamak vardı. Haber ağlarıyla dünyayı kapalı toplum haline getiriyorlardı. İnsanla, insanlıkla oynuyorlardı. Toplumlar arasında fitneler çıkarıyor, sonra da savaşın fitilini ateşliyorlardı. Nice toplumları toplumsal katliamlara mahkum ediyorlardı. Ayeti kerime ümmeti uyarıyordu. Fasıkların haber ağlarına iltifat etmememiz gerektiğini öğretiyordu. En büyük tehlike bir toplumun kendi içinde parçalanmasıydı. Gruplara bölünmesiydi. Kendileriyle mücadele eder hale gelmesiydi. Kendi kendilerini zayıflatmalarıydı. Bu ölümden de beterdi. Fitne öldürmekten çok daha beterdi, çok daha tehlikeliydi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir taraftan da İslam'a davet mektupları gönderiyordu. Basra Körfezi'nin Umman bölgesine Hazreti Amir bin As'ı gönderiyordu. Umman yöneticileri Bizans'ın egemenliği altındaydılar ve iki kardeşin yönetimindeydi, Cevfel ve Abd bin Cülanda. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mektubunda ben insanlara önlerindeki tehlikeleri ve kafirlerin azaba sürükleneceklerini bildirmek için gönderilmiş bir elçiyim buyuruyordu. Devamında da eğer İslam egemenliğini tanırlarsa iktidarlarına dokunulmayacağını, ancak İslam'a karşı gelirlerse iktidarlarının yok edilebileceği beyan buyuruluyordu. Onlar İslam'ın yükselişini biliyorlardı. Kendilerinin geleceklerini kestirebiliyor ve İslam'a yöneliyorlardı. İdarecilerin Müslüman olması toplumun önünü açıyor ve toplum bir akış halinde İslam'la şerefleniyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam aynı günlerde Hazreti Ala bin Hadremi radıyallahu an ile İslam'a davet mektubunu Bahreyn yöneticisi Mumir bin Safa'ya gönderiyordu. Bahreyn Sasani İmparatorluğu'nun egemenliği altındaydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam münziri İslam'ın esenliğine, iki dünya saadetine çağırıyordu. İslam'ı kabul ederse yine idarenin kendisinde kalacağını beyan buyuruyordu. İslam'ın egemenliğinin engellenemeyeceğini deklare ediyordu. Münzir, İslam elçisi Ala'dan İslam'a dair sorular soruyor ve bilgileniyordu. Ve şöyle bir değerlendirme yapıyordu. Elimdeki ve önümdeki saltanata baktım ve onu dünya hayatım için yararlı buldum. Sizin dininize baktım. Onu hem dünya ve hem de ahiret hayatı için işe yararlı buldum. Yaşayan ve tekrar öleceğine inanan birisi için bu dini kabul etmemek ahmaklıktır diyor ve iman iklimine giriyordu. Bahreyn idaresinin Müslüman olması toplumu da etkiliyor ve toplum da tedricen İslam'a yöneliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı öğrenmek, peygamber ikliminin güzellerini, şerefli arkadaşlarını yeni fethedilen diyarlara gönderiyordu. Hazreti Ebu Musa el-Eş'ari'yi Yemen'in Zebit ve Aden bölgesine gönderiyordu. Hazreti Muaz bin Cebel Hazretlerini de yine Yemen'in Cennet bölgesine gönderiyordu. Her iki öğrencisinden de o bölge insanına İslam'ı anlatmalarını, davet sorumluluğunu ifa etmelerini talep ediyor ve onlara kolaylık gösterin, işleri zorlaştırmayın, müjdeleyin, korkutmayın talimatını veriyordu. Hazreti Muaz bin Cebel'e ise bölgesinin farklılığı nedeniyle bazı özel talimatlar veriyordu. Sen kitap ehli olan bir topluluğa gidiyorsun. O insanların yanına vardığın zaman kendilerine Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu bildir. Ve bunu kabul etmelerini iste. Eğer onlar bu konuda itaat ederlerse 5 vakit namaz sorumluluğunu bildir. Eğer bunu da kabul eder ve uygularlarsa bu defa zekatı bildir. Müslümanların zenginlerinden alınıp yoksullara verilen zekat sorumluluğunu ifa etmelerini iste. Onlar zekat vermeye yanaşırlarsa mallarının en iyilerini almaktan sakın. Bir de mazlumun ahını almaktan sakın. Çünkü mazlumlar ile Allah arasında duanın kabulüne engel hiçbir şey yoktur buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muaz'la olan konuşmasında Hazreti Muaz'a soruyordu. Orada ne ile hükmedeceksin ya Muaz diyordu. Hazreti Muaz ise Allah'ın kitabıyla ya Resulallah diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir problemi Allah'ın kitabında bulamazsan o zaman neyle hükmedersin diye soruyordu. Muaz İbni Cebel ise Resulullah'ın sünnetiyle diyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ya sünnette de çözüm bulamazsan o zaman neyle hükmedersin ya Muaz buyuruyordu. Hazreti Muaz ise İçtihat ederim diyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Muaz'ın cevaplarından huzur duyuyor, Rabbine hamd ediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

Özgürlük menşurum kanatlarındır. Toprağım, devletim, bayrağım sensin. Maddemsin, manamsın, varım, yoğumsun, ufkumsun, yakınım, uzağım sensin. Göklerim, yerlerim, dağım, denizim, yanım, yönüm, solum ve sağım sensin. Annem, babam, atam, kardeşim, yavrum, evim, barkım, bahçem ve bağım sensin. Övüncüm, şerefim, sözüm, şiirim, saklım, gizlim, köşem, bucağım sensin. Seslerin kalbimin dudaklarında, zamanım, dönemim ve çağım sensin. Ümidim, cihadım, şafağım sende, hicretim, menzilim, durağım sensin. Seninle olmaktır ahdim, yeminim, ordum, emirim ve otağım.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem, bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Muazzam bir sehasın sen, dilersen rûnümâsın sen. Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem, nefes kalmaz felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül buyu revan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben mahseylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Nedem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başım gözüm üstü. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başım gözüm üstü. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: Davet Radyo.
1: Can alıcı gözlerinin aldı beni bir nazar. Olmayıcı derdügama saldı beni bir nazar. Gamze-i gaddar okuna, şive-i reftar okuna, hoşlevi güftar okuna çaldı beni bir nazar. Dağladı dağlandı gönül, zülfüne bağlandı gönül, ansızın avlandı gönül, buldu beni bir nazar. Zülfünü boynuma takıp, canımı derdine yakıp, kirpiğini süzdü bakıp, deldi beni bir nazar. Kâkülü ebrusu ile, didesi ahuzu ile, gamze-i cadusu ile deldi beni bir nazar. Gönlümü meftun-ı sıfat, didemi ceyhun-ı sıfat, hulusi mecnun sıfat, kıldı beni bir nazar.

Veliaht mülkünün şeyh-i hubanı, mürüvvetkanısın canım efendim. Afitab-ı hüsnün tuttu cihanı, mürüvvetkanısın canım efendim. Garip bir bendenim hakirahında, devretsin her demim hoş penahında. Saye-i lütfunda iz zücahında, mürüvvetkanısın canım efendim. Anladım sultanım işaretinden, anladım sultanım işaretinden, vaad-ü vaid ile beşaretinden, kat'ı ümid etmem inayetinden. Mürüvvetkanısın canım efendim. Baharı ömrümün meşeli çağı, Didem'in kan yaşı sinemin dağı. Baharı ömrümün meşeli çağı, Didem'in kan yaşı sinemin dağı. Gülistan'ı hüsnü

Ben böyle bakıp durmayacaktım, dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşaracak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdum? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken, hiç çağlamadan, gizliyle yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz, binler safahatımdaki hüsran bile sessiz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr. Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: sıfır.
1: Aynı binada doğdu.
0: Davet Radyo.
1: Siz bilirsiniz ki malumdur. Çocuklar hepsi şimdi artık doğum evlerinde doğulur. Bu doğum evlerinde doğulan çocuklar hepsi birbirine benzinir. Hele onlar biri birinden, biri diğerinden seçilmir. Çocuklar hepsi birbirine benziyor. Ama sonralar sifatte değişir, simada değişir. Sonralar insanlara ad koyulur. Birinin adı olur Ali, birinin adı olur Veli, birinin adı olur Kasım ve ilahire. Sonra büyüdükten sonra her bir tahsil, bir yolda bir meslek kazanır. Ondan sonra rütbelere çatır. Mesela tuta orduya gidirse biri albay olur, biri adi bir asker olur. Biri müellim olur, biri mühendis olur ve ilahire. Rütbeler de değişir. Ama insanlık hepsimizde olmalıdır. Aynı binada doğduk. Herkes atsız doğulur. Biz değiliz doğulur. Siz değiliz doğur. Herkes atsız doğuyor. Sonradan ise ona baba, anne ad koyuyor. Önce bir ad. Sonrasa kiminin neçe adı, kimi rütbesi olur. Yalnız doğum evinde herkesin bir adı var. Burada tüm doğanları bebek adlandırırlar. Kapalıdır gözleri. Gecesi, gündüzü bir. Arzusu bir, sözü bir. Diyelim aç, susuzdur. Yahut da uykusuzdur. Ağlayacak o ancak. Ağlamak onun hele tek birce silahı var. Ağlamakla bildirir arzusunu, sözünü annesine çocuklar. Ağlamak ilk dilidir belki beşeriyetin. Ağlamakla başlayıp alfabesi sanatın, felsefenin, hikmetin. Aynı binada doğduk. Biz her işte bir olduk. Doğduksa da biz bunu o zaman hiç duymadık. Boydan, yüzden hiç türlü seçilip ayrılmadık. Beraber olduk demek. İlk adımız bir bebek. İlk elbisemiz belek. İlk sözümüz ağlamak. İlk gıdamız süt oldu. Sonrakılar bilemem nereden uyduruldu. Adlarımız değişti. Kılıf kıyafetimiz, elbisemiz değişti. Hep çehremiz değişti. Yemeğimiz değişti. Dilimiz de değişti. Her işimiz bir iken ya sonradan yaranan bu ayrılık ne işti? 1963 yılda annem...

0: Dualar kabul olacak. Hemen dua edinizdense ben duayı kendim için değil, devlet büyükleri için yapardım. Çünkü benim iyiliğimle halk pek bir şey kazanmaz. Ama idare edenlerin iyi olmaları ile Müslümanlar çok şey kazanır. Fudail bin İyaz radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdatan min lisani yafkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala bu birlikteliğimizi bizlere hayırlı kılsın, bereketli kılsın. Okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Çünkü biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti Nuh'un gemisi gibidir. Kim ona binerse kurtulur. Aynı şekilde sünneti kim yaşarsa, hayatına uygularsa, tatbik ederse hem dünya hayatında rahat eder, huzur bulur, hem de kıyamet gününde, hem de mahşer gününde, hem de hesap gününde rahata erer, kurtuluşa erer. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de bizim için güzel örnekler vardır. O güzel peygamber, Allah'ın Resulü hem hayatında yaşamış,

0: hem de güzellikleri bize emretmiş, bize buyurmuş. Biz de onun ümmeti olarak bu güzelliklere sahip çıkacağız. Onun emir ve tavsiyelerini yerine getireceğiz ki hem ona hakiki manada ümmet olmuş olacağız, hem de bu dinin yaşaması için, devam etmesi için kendimiz yaşayacağız, yaşatacağız ve devam etmesi için de gelecek nesillere aktaracağız. Allah-u Teala bu doğrultudan bizleri ayırmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İsnâni tudhilânil cennete. İki şey var ki, iki kimse var ki o ne yapar? Cennete girer. Cennete girecekler içerisindedir. Kimdir onlar? Men hafize ma beyne lahyeyhi. İki sakalı arasındakini veya iki çenesi arasındakini koruyan ve ayrıca ve ricleyhi, iki bacağı arasındakini koruyan, dakhalel cennete, cennete girer diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Tabii hayat imtihan. Fakat bu imtihan içerisinde kişinin en çok maruz kaldığı, en çok karşılaştığı iki şey nedir? Dili, ağzı, biri de nedir? Şehveti. İnsanları en çok hataya düşüren, en çok günah işlemeye sevk eden şeyler bunlar. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerinde durmuş ve uyarıyor. Kim bu ikisine sahip çıkarsa, iki çenesi arasındakine, yani ağzına, diline sahip çıkarsa, bir de tenasül organına sahip çıkarsa, bunu korursa, o zaman ne olur diyor, cennete girer. Ve bu iki kimse de diyor cennete girecek. Başka bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz hem öyle bir ifade kullanıyor ki, yani hem diline ve hem de tenasül organına kim kefil olursa, onları haramda kullanmayacağına, haram işlerde sevk etmeyeceğine dair kefil olursa, söz verirse, ben de onun için diyor cennete gireceğine kefil olurum. Yani bu kadar önemli. Çünkü hatalar hep bundan kaynaklanıyor ki şehvetin afatı bundandır. Yani insana bela bu yerlerden gelmektedir. İşte bu nedenle Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mesela zina hakkında zina yapmayın demiyor. Ne diyor? Zinaya yaklaşmayın. Yani zinaya yaklaştıracak davranışları bile yasaklamak suretiyle o fiili yasaklıyor. Çünkü insan belli bir hududa geldiği zaman, belli bir çizgiye geldiği zaman o çizgiden sonrasını koruması mümkün değildir. Ne yapar? Beden zayıflar, bünye zayıflar, akıl zayıflar ve bu sayede de ne olur? Güç ve kuvveti, takatı kalmaz. O haramın içerisine düşeceğinden dolayı önceden tedbir alıyor ve sakın ha zina yaklaşmayın diyor. Yine aynı şekilde dil de öyledir. Hani kim diyor Peygamberimiz dilini tutarsa, korursa o emin olmuştur. Ağzını tutarsa emin olmuştur. Niye ağzı söylüyor Peygamberimiz? Çünkü yeme içme, buradan başlayacağız. Yediğimiz içtiğimiz şeyler. Çünkü yediğimiz içtiğimiz şeyler bizim için gıda oluyor. O gıda kanlarımızda dolaşıyor. Bütün bedenimizi sarıyor. Bütün bedende böyle devri daim yapıyor. Bu nedenle kişi yediği ve içtiği şeylere dikkat edecek. Ağzı Resulullah örnek vermiş. Bu konuda bize bir haber veriyor. Kim bunu korursa diyor. O zaman kişi yediğine içtiğine dikkat edecek. Yediği içtiği şeyler helal olan şeylerden olacak. Haram olmayacak. Aynı şekilde kazanç da helalden olacak. Haram kazanç yolları olmayacak. Faizden, efendim ribadan, içkiden, kumardan veya aldatmadan, hırsızlıktan, yolsuzluktan, çalmadan, çırpmadan, insanları kandırma türü şeylerden olmayacak. Helal olacak. Ve bununla birlikte yediği besinler de helal besinler olacak. İbadetlerimizin kabul olmasını istiyorsak, dualarımızın kabul olmasını istiyorsak, bedenimizin sıhhatte ve afiyette olmasını istiyorsak, huzur istiyorsak, o zaman mutlaka ve mutlaka yediğimiz, içtiğimiz şeylere dikkat edeceğiz. Çünkü bir vücut haramla beslenirse o ateşi hak etmiştir. Ve Peygamberimizin ifadesiyle duayı da, sı da kabul olmaz. İşte mümin dikkat edecek. Ne yiyor, ne içiyor. İşte içtiği suya kadar dikkat edecek. Yediği yiyeceklere dikkat edecek. Nerede üretilmiş, nasıl üretilmiş, içerisinde hangi maddeler var? Çünkü artık kötü bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar mal için, mal kazanmak için, servet için her yola başvurabiliyorlar. Yalan söyleyebiliyorlar, iftira atabiliyorlar, hilebazlık yapabiliyorlar. Yanlış maddeler katabiliyorlar. Görüyoruz, duyuyoruz. Öyle bir devirdeyiz artık. Allah korkusu yok, kuldan da utanma yok. Büyüklerimizin dediği gibi artık böyle bir devir dünyada yaşıyoruz. Allah bizleri korusun. Bu nedenle çok dikkat edeceğiz, hassas olacağız. Biz ne kadar dikkat edersek, hassas olursak o zaman karşı tarafta bu hassasiyetten dolayı dikkat etmek zorunda kalacak. İşte etten başlayacağız. Kim kesiyor, nasıl kesiyor, İslami usule göre mi kesiyor, kesenler Müslüman mı? Ondan sonra diğer besin maddelerin içerisinde ne var, buna ne katıyorlar, hangi katkı maddeleri konuluyor, içeceklerimiz nedir, ne içiyoruz, içerisinde ne var? Hepsini bir bir araştıracağız ve dikkat edeceğiz. Yani şu ağzımızdan giren her lokma, içeceğimiz bir damla sıvı, su veya başka şey, hepsi helal olacak. Hem kazancı helal olacak, hem de kendisi aynıyla helal olacak. Bununla birlikte dil, lisan. Çünkü lisan, konuşma, en çok yaptığımız bir şey ve artık Allah bizleri affetsin, en çok hataya düştüğümüz, belki de peygamberimizin ifadesiyle bizi böyle cehennemde yüzüstü düşürecek olan bu dilimiz. Bu dili korumaya dikkat edeceğiz. Niye? Yalan, gıybet, iftira, ondan sonra boş konuşmalar, lüzumsuz konuşmalar, başkası insanı çekiştirme, nemime dediğimiz laf getirip götürme, söz getirip getirme, iki insanın arasını bozma. Nedir? Hep bunlar dille yapılan işlerdir. Küfür sözler, küfür etmek, inkar etmek, insanları yoldan çıkarmaya çalışmak, insanları günah işlemeye sevk etmek, iki kişinin arasını bozmak için konuşmak. Hepsi nedir? Dille olan şeylerdir. Ve günlük hayatta da insan bu dili kullanıyor. O zaman Peygamberimizin ifadesiyle dilini kim korursa kurtulmuştur. Ve her gün sabah bütün organlar dile derlermiş ki, Peygamberimiz öyle anlatıyor. Bak dikkat et, sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Yani ona göre kendine dikkat et diye bütün organlar o dile yalvarırlarmış ki işte sen doğru ol, düzgün ol, ya hayır konuş ya da sus, doğru şeyler söyle. Çünkü bütün bedene bu etki ediyor. Bu nedenle Peygamberimize soruluyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, hangi amel daha faziletlidir? Peygamberimiz böyle dilini çıkartıyor. Sonra parmağını o dilin üzerine koyuyor. İşte diyor bu. Buna sahip tutacaksınız. Bunu sahip çıkacaksınız. Bunu koruyacaksınız. Çünkü kulun kalbi doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. Kalbi de dili doğru olmadıkça doğru olmaz. Hani demek ki kalbin doğru olması için dilin de doğru olması gerekiyor. Ve Peygamberimiz bize diyor, o yüzden kalbinizi doğru yapmak istiyorsanız dilinize de sahip çıkacaksınız. Ha, dil doğru olunca da kalp doğru olur. Zaten kalp bozuk olunca dile sirayet eder, dil de doğru olmaz. Ve Peygamberimiz kim diyor selamette kalmayı, huzurlu kalmayı istiyorsa sükuttan ayrılmasın. Bu nedenle atalarımız ne diyor? Bir şey başına geldiği zaman ah şu dilim, ah şu dilim. Hep başıma diyor, bu dilim yüzünden geldi. Biz de bu nedenle dilimizi ne yapacağız? Koruyacağız, muhafaza edeceğiz. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, biliyorsunuz Peygamberin yakınında bulunmuş. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala, biliyorsunuz Tevbe suresinde mağarada bulunduğunda onun arkadaşı diyor, yanındaki diyor, bu kadar hürmete layık. Peygamberimizin her yanında buyurmuş, bulunmuş, onunla konuşmuş, onun sohbetini dinlemiş, hikmetli bir insan. Buna rağmen ağzına taş koymuş ki konuşmayayım diye. Ve hatta bir keresinde böyle dilini çekiyormuş Hazreti Ebu Bekir. Böyle dilini çekiyor, dilini çekiyor. Hani insan böyle sen ne yaptın gibisine. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu görünce diyor ki ey Resulullah'ın halifesi, sen ne yapıyorsun? Bu ne haldir diye böyle bir sualde bulunuyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle diyor. Beni tehlikeli yerlere sokan, beni tehlikeye atan hep bu dilimdir diyor. Ki onun gibi mübarek büyük bir zat cennetle müjdelenmiş. Resulullah onu kendisinden sonra halife namzet olarak göstermiş. Böyle bir şahıs bile dilinin şerrinden sığınmaya çalışıyor ki bizim gibi insanların bu konuda daha hassas, daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü konuştuğumuz bir sözle, hani atalar demiş ya, söz vardır baş kurtarır, iş bitirir, söz vardır da baş götürür. Yani adam başı gider. O yüzden konuşacağını dikkat edecek. Müminin özelliği konuşmadan önce konuşacağı şeyi aklına ve vicdanına sormasıdır. Bu sözde ne fayda var? Bana ne fayda verir? Etrafıma ne fayda verir? Veya bu sözde ne zarar vardır? Etrafıma ne zarar verir? Bunu söylediğim zaman kime ne kadar zararı dokunur? Tabi önce Allah-u Teala'ya indinde, Resulullah'a indinde ve insanların indinde. İşte bunu ne yapar? Muhakeme eder, muhasebe eder. Sonra o sözü söyler. Ama münafık olan kimse, fasık olan, bu gibi şeylere önemsemeyen kimse hiç onun muhasebesini, muhakemesini yapmaz. Ne kalbine sorar, ne vicdanına sorar, ne aklına sorar. Hemen ne yapar? O sözü söyler. İşte müminle münafığın arasındaki farklardan birisi de budur. Müminle facirin arasındaki farklardan birisi de budur. Çünkü biz de her zaman konuşacağımız zaman o sözü tefekkür edeceğiz. Muhasebesini yapacağız. Diyeceğiz ki bu söz bize ne fayda getirir? Ne faydası var? Ne yararı var? Kime ne yararı dokunur? Etrafımıza ne bir faydası var? Bunu yaparız. Yani sonra ne zararı var? Ne zarar verir? Kime ne zarar verir? Bana mı zarar verir? Etrafıma mı zarar verir? Bunu düşünürüz. Sonra uygunsa söyleriz. Ve şunu da hiçbir zaman için aklımızdan çıkarmayalım ki ayet-i kerimede Allah-u Teala ne diyor? Siz her ne bir söz söylerseniz onu kaydedici melekler yanınızdadır. Yani söylediğimiz her söz kaydediliyor ve bize dinletilecek. Hani düşünün bulunduğumuz bir yeri dinliyor insanlar. Dinleyici cihaz koymuşlar ve daha sonra ne yapıyor? Her konuştuğumuzu önümüze getiriyorlar. O şunu söylemişin, şunu söylemişin, şunu söylemişin. İnkara mümkün değil. Bu nedenle biz de bunun şuurunda olacağız. Her konuştuğumuz yazılıyor. Her konuştuğumuz işleniyor. Bu nedenle dilini tut. İşte kurtuluş bundadır. Peygamberimizin bu sözünü kendimize şiar edineceğiz. Ve kişinin dünyadaki en büyük imtihanı da dilinden ve fercinden olur. Yani tenasül organlarından, cinsel organlarından olur. Bütün insanın başına da bunlar gelir diye buyuruyor. Bir gün bir bedevi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle huzuruna geliyor ve diyor ki Peygamberimize, beni öyle bir ibadete muttali kıl ki, bana öyle bir ibadet öğret ki, bana öyle bir ibadete emret ki cennete girmeme vesile olsun. Cennete girmeme vesile olsun. Böyle soruyor. Peygamberimiz diyor, aç kimseye yedir. Yani açsa, ihtiyaç sahibi ise o kimseye yedir. Susuz bir insan varsa ona da içir. Sonra emri bil maruf, nehi anil münker yap. Eğer gücün buna yetmiyorsa hayır için dilini tut. Dilini tut. İşte diyor seni kurtaracak olan budur. Ve bu nedenle kişi konuşacağı zaman dikkat edecek. Ya bir insan salimdir, ya sahiptir, ya da ganimdir. İmam Gazali Hazretleri öyle diyor. Ha yani nedir? Bir kimse ya Allah'ı zikreder, ganimet elde etmiştir. Salim olan bir insanda ne yapar? Sükut etmiştir. Kendini kurtarmıştır. Hiçbir şey söylememiştir. Sahip insan ise diyor, batıla dalan bir insandır. Boş işlere dalmış. İşte dil ya, hani Allah bizi affetsin. Her mecliste bakıyorsunuz hemen gıybet, dedikodu, onu çekiştirme, bunu çekiştirme. onun hakkında şöyle söyleme, bunun hakkında şöyle söyleme veya insanlarda nedir? Hatalardan birisi de, o dilin afetlerinden birisi de nedir? Tekebbür, kendini büyük gösterme, kendini övme. Bakın hep bunlar dille olan şeylerdir. Lanet okuma, kızma, kötü sözler söyleme, fuhuş sözler söyleme, fuhuş hikayeler anlatma, küfürlü konuşma, gayri ahlaki şeyler konuşma, alay etme. İşte bunlar dilledir. Bu nedenle kişi dilini koruyacak. Ya hayır söyleyecek ya da susacak. Allah-u Teala konuştuğu zaman hayır konuşan ve bunu da yapamıyorsa susan kullarından eylesin. Diline sahip çıkan kullarından eylesin. Bu hadisi şerifin sırrına mazhar olup hem dilini hem de ağzını hem de iki bacağı arasındakini koruyup cennete giren kullarından bizleri eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve duasıyla sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Afu Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak cümlemizi müstefid eylesin, istifadeli kılsın inşallah. El-Afu kullarının günahlarını kendilerinde sorumluluk kalmayacak bir şekilde affeden, amel defterlerinden günahları silen, hatırlayıp da mahcup olmasınlar diye de kuluna o günahı unutturan demektir. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Enes Efendimiz'den şöyle buyurur. Enes radıyallahu anh diyor ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittim. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve mağfiret umduğun müddetçe senden sudur eden günahının üzerine mağfiretimle örterim. Hiç aldırış etmem. Ey Ademoğlu, şayet senin günahın bulutlara ulaşacak olsa sonra bana istiğfar etsen, bağışlanma dilesen, seni yarlıgarım, bağışlarım, isyanının çokluğunu aldırış etmem. Ey Ademoğlu, sen bana yer dolusu hatalar getirip sonra bana bir şeyi eş tutmadan kavuşacak olursan, ben de sana yer dolusu mağfiret ederim. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala Hazretleri diyor ki, kulum hakkımda nasıl bir zan yürütürse ben öyleyimdir. Yani ben kulumun zannı üzereyim buyuruyor Rabbimiz. Onun için Rabbimiz hakkında hüsnü zan besleyelim. Onun rahmet kapısından, mağfiret kapısından ümidimizi kesmeyelim. Ebu Musa radıyallahu anhudan rivayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Aziz ve celil olan Allah gündüz günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için gece boyunca rahmet kapısını açık tutar. Gece günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için de gündüz boyunca rahmet kapısını açık tutar. Bu güneş batıdan doğuncaya kadar böylece devam eder. İbni Ömer radıyallahu anhuma, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Mümin kıyamet günü Rabbinin lütuf ve keremine o kadar yakın olur ki Allah Celle Celaluhu onu halktan gizler ve günahlarını itiraf ettirir. Şu günahını biliyor musun? Şu günahını biliyor musun der. Mümin biliyorum ya Rabbi der. Cenab-ı Hak da
ben bu günahlarını dünyada örtmüş, gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin kaydedildiği defter verilir. Rabbim inşallah bizleri de bu kullarından eylesin. Amin. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kulun secdedeki anı Rabbine en yakın olduğu andır. Onun için secdede duayı çoğaltın. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayetle Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve manasız bir iş yapmış olur. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Cuma gününde öyle bir zaman vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir. Resul-i Ekrem o zamanın pek kısa olduğunu eliyle gösterdi. El-Afuv'dur o, günahları affeden, bağışlayandır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Yine bir hadis-i şerifte Rabbimizin her gecenin son 1/3 kaldığında dünya semasına nüzul edip yok mu bana dua eden duasını kabul edeyim, yok mu benden isteyen ona vereyim, yok mu benden bağışlanma dileyen onu bağışlayayım buyurduğu ifade olunmaktadır. Yine Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kim inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. El-Afuv'dur o, günahları bağışlayandır. Yine Nebiler Nebisi, umre, 2. bir umreye kadar olan günahlara kefarettir. Mebrur haccın karşılığı ise ancak cennettir buyuruyor. Mebrur hac, yani kabul olunmuş hac demektir. Rabbim inşallah hacca gidecek olan bütün kardeşlerimizin, bütün mümin ve mümine kardeşlerimizin haccını mebrur eylesin ve karşılığında onlara cennetini lütfetsin. Amin. Ve Muhammed Mustafa
sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şüphesiz Allah'ın 100 rahmeti vardır. Onlardan bir rahmeti ins, cin, hayvanlar ve böcekler arasına indirmiştir. İşte onlar bu sebeple birbirine şefkat eder. Bu sebeple birbirlerine acırlar. Vahşi yavrusuna bu sebeple merhamet eder. Allah 99 rahmeti geriye bırakmıştır. Onlarla kıyamet gününde kullarına rahmet edecektir. Yüce Rabbimiz bu 99 rahmetten de bizleri mahrum eylemesin, rahmetine gark eylesin. Amin. El-Afudur o, günahları bağışlayandır. Nisa suresi. Bir hayrı açıklar yahut gizlerseniz, yahut da bir kötülüğü bağışlarsanız, biliniz ki Allah da çok bağışlayıcıdır, her şeye hakkıyla kadirdir. Şura suresi. Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur. Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur. Şura suresi. Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder. Zümer suresi. De ki, ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Bakara suresi. Şayet kullarım sana benden sordularsa, gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki doğru yola gidebilsinler. Aziz kardeşlerim, dost istediğin an, en müşkil anında yanında olan, derdini anlattığın an seni dinleyen, sorduğunda hatta sormadan sana yol gösteren, seni sevgisiyle sarmalayan ve seni bir an bile yalnız bırakmayandır. Dost, kusurlarını bağışlayan, seni rahmetle kucaklayan, seni her an gören, gözeten, her türlü kötülükten koruyan, sana kuvvet veren ve en zor anlarda elinden tutandır. Dost, sevgisini kaybetmekten korktuğun, onun sevgisini kaybetmektense dünya ve içindeki her şeyden vazgeçebileceğin yüceler yücesinin adı El-Afuv olan Allah Celle Celaluhu değil midir? İşte dost, işte gerçek dost ve yönelebilecek tek kapı. O kapının tokmağına onun bütün isimlerini murad ederek hiç dokunduk mu? Onu bulabilmek için hiç yandık mı?
ellerimizi onun kudretine doğru uzattık mı? Onunla buluşmak için seccademizi serip Allahu Ekber diyerek dünyayı arkaya atıp o dostun huzurunda olmanın tarifsiz heyecanı ve keyfiyle başımızı secdelere koyduk mu? Yüreğimizi katalım yaşamımıza. Bu takdirde dünyayı bambaşka bir gözle seyredecek ve hayatı inanılmaz derecede seveceğiz. Ey afuv olan, bağışlaması bol olan Rabbim! Gecelerin huzur dolu bağrında kulunun kalkıp dua etmesini bekleyen, af dilerse de affeden, haftanın her cumasını af ve mağfiret günü olarak ilan eden, senenin pek çok günlerinde kullarına mağfiretini sağanak sağanak yağdıran, Arefe günü kullarını anasından doğmuşa döndüren, tevbe kapılarını ölüm anına dek ardına kadar açık tutan, kuluna ümit kapılarını asla kapatmayan ve rahmetim gazabımı geçmiştir buyuran Rabbimiz, afuv ismine sığınabilmek için bizlere de affedici olmayı nasip eyle. Ey Rabbim, Araf suresinde sen yine de affa sarıl, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir buyuruyorsun. Bizlere hoşgörülü olmayı, birbirimizin kusurlarını bağışlamayı nasip eyle. Ali İmran suresinde onlar bollukta ve darlıkta infak ederler, Allah için verirler, harcarlar. Öfkelerini yutanlar insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever buyuran Rabbimiz, bizi bu muhteşem ayetlerin gölgesinde yaşayanlardan, kitabını okuyup hayatına geçirenlerden, ancak affetmeyi becerebildiği için senden de affetmeni beklemeye hakkı olanlardan eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz ve kıymetli kardeşlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Kala gibi dik başın bulutlarla yarışsın. Dalga dalga saçların rüzgarlara karışsın. Adını nakşedelim eski kadim surlara. Sesini haykıralım asırdan asırlara.

Yıldırım yeniden Tuna'ya akın etsin. Bir yıldırım çıksın da uzağı yakın etsin. Selam dursun karşımda bütün şerefler, şanlar. Namını tebcil etsin yıldızlar, kehkeşanlar. İçimde hiç sönmeyen bir fetih sevdası var. Yavuz gibi diyorum, bir dünya insana dar. Bir seda duymak için sahralara düşmeyim. Helal olsun bu yolda varım, yoğum, her şeyim. Volkan gibi lav atmış, ne susmuş ne sönmüşüm. Ben fikir uğruna çılgınlara dönmüşüm. Bir deha bekliyoruz, gençliğe mihrap olsun. Ruhları tutuşturan bir ateş mihrak olsun. Sinesinde birleşsin sağa sola sapanlar. Kahrolsun hak dururken yabancıya tapanlar. Çık, neredesin, zuhur et, biz seni bekliyoruz. Yıllardır yollarında yorgun emekliyoruz. Musa ol, hakka yüksel, tecelli et de tura. Zulmet yıkılsın gitsin, cihan gark olsun nura. İstiyorum, yeniden bir hilkat istiyorum. Ne hayal, ne kuruntu, hakikat istiyorum. Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 9. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.

وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه.

لبيك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء

وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك

أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول

لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قال

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum.

Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum, el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Turani'm otağına, Gonca gülün et bağına, dolu dizgin aşk dağına.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni, hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam, sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime.

0: Gönlümüzden gönlünüze davet
1: yerlerin radyo. Öğretmeni ey diye feryat eden şairin dilinden ödünç alarak bu mısrayı çıkıyorum sana olan özlemimi arz etmenin kutlu yoluna. O yol ki pörsümemiş bir yürek ister. O yol ki sevgi damarları kurumamış bir yürek ister. O yol ki samimi ve içten bir yürek ister. Biliyorum ya Resulallah.

Aldım yüreğimi ellerime ya Resulallah. Bende olanı aldım ellerime, ona sunuyorum. Tüm hücrelerine Muhammed'in muhabbetini nakşetsin diye. Sen göklerin öğrencisiydin, o öğretti sana merhameti, o öğretti sana muhabbeti, o öğretti sana adaleti, o öğretti sana ümmeti, ümmeti demeyi. Sen de bize öğretmek istedin bunları. Ne onulmaz sancılar çektin bunun için, ne taşlaşmış yüreklere şahit oldun bilirim. Ey sevgili, bir kısmet olup da soramadın Hira'dan, nasıldın Rabbinle söyleştiğin anda? Bir kısmet olup da seninle geceleyemedim Cebeli Nur'da, göklere açılan kapında, Hira mağarasında. Bir kısmet olmadı ey sevgili, seninle taşlanmak Taif sokaklarında. Seninle birlikte yemek köle Addas'ın elinden üzümü ve Bismillah'ın onun yüreğinde meydana getirdiği depremi birlikte izlemek. Bir kısmet olmadı ey sevgili, seninle dolaşmak çadır çadır panayırlarda. İnsanların kalbinden put molozlarını temizlemek ve onlara Allah'ın birliğini müjdelemek. Sen öğrendin ve öğretmek istedin bunları bizlere. Ama heyhat, bir kısmet olmadı ey sevgili. Duygu ikliminde de olsa Sümeyyelerle, Yasirlerle, Bilallerle aynı sancıyı çekmek Mekke arenasında. Ya Resulallah, kısmet olmadı onların ehad, ehad çığlıklarını yüreğimde hissetmek. Kupkuru, ruhsuz, anlamsız bir şekilde seni seviyorum dedim sana. Ama bir kere olsun seninle birlikte olamadım, duygu ikliminde de olsa Darul Erkam'da. Ya Resulallah, seninle birlikte horlanmadım Kabe'nin etrafında. Seninle birlikte deve işkembesi konmadı boynuma. Seninle birlikte yürümedim ya Habib, Ebu Leheb'in karısının diken saçtığı yollarda. Seni sevdiğimi düşündüm zaman zaman, ama sevginin güneşi doğmadı yüreğime. Sevginin hayat veren usaresi yürümedi damarlarıma. Hissedemedim, anlayamadım, bir anlam yükleyemedim seni seviyorum kelimesine. Ya Resulallah, bir kez olsun seninle çekmedim çöllerin yakıcı sıcağını. Seninle çıkmadım gecenin bir yarısı yurdumdan, Mekke'den. Seninle ayrılmadım bir kez olsun malımdan, mülkümden, yuvamdan. Bunları sen öğretmek istemiştin bize ey sevgili. Ama bir kez olsun bir yetimin okşamadım başını. Bir kez olsun bölüşmedim yoksullarla ekmeğimi, onlarla birlikte doyarak.

Ya Resulallah, bir kez olsun tutamadım bir düşkünün elinden seni hatırlayarak. Ama yine de seni sevdiğimi, yine de seni özlediğimi söyledim. Ne söylediğimi hissetmeden, sevginin ve özleminin anlamını bilmeden. Ya Resulallah, bir kez olsun duygu ikliminde de olsa Bedir'i yaşamadım seninle. Bir kez olsun hissetmedim Uhud'da kırılan mübarek dişinin acısını dişlerimde. Bir kez olsun hendekler kazmadım müşriklere karşı gece gündüz Medine'de. Ama yine de seni sevdiğimi, seni özlediğimi söyledim zaman zaman dost meclislerinde. Ya Resulallah, sen göklerin öğrencisi, yerlerin öğretmeniydin. Sen öğrendin sana öğretilmek istenenleri, onlara özünü, ömrünü verdin. Hayat verdin öğrendiklerine, yaşatarak gösterdin. Ama bir kez olsun öğrenmenin özlemek ve özümsemek olduğunu hissetmedim, hissedemedim ben. Bir kez olsun Hatice'n olamadım seni özleyen, Ayşen olamadım sana özünü veren. Bir kez olsun Ebubekir'in, Ömer'in, Osman, Ali'n olamadım seni ölesiye seven. Ama yine de seni sevdiğimi söyledim, ne söylediğimi bilmeden. Artık bilmek istiyorum ey sevgili, ey yerlerin öğretmeni, göklerin öğrencisi ey. Öğrenmek istiyorum artık öğretmek istediklerini. Senin çölün acımasızlığından çektiğin sancıyı ben çölleşmiş yüreğimden ve kurumuş yüreklerden çekerek öğrenmek istiyorum. Öğrenmek istiyorum artık ey sevgili. Senin sevgi ve teslimiyetle örmeye çalıştığın hayat gergefinin bana ne mesajlar verdiğini. Öğrenmek istiyorum artık. Öğrenmek istiyorum ey sevgili. Tüm güzelliklerin nazlı bir gelin gibi mehir istediğini ve senin bunu nasıl ödediğini. Öğrenmek istiyorum ey sevgili. Artık öğrenmek istiyorum. Sevmenin ve özlemenin sözle bitmediğini. Sevmenin adanmak, özlemenin hasretinle yanmak olduğunu öğrenmek istiyorum ey sevgili.

0: Kut olan elinle sıvazla yüreğimi, temizle içimdeki tüm iğreti halleri, nakşet yüreğime Habibinin muhabbet ve özlemini. Ey sevgili, şimdi daha bilinçli ve daha yüreğimden coşarak söylüyorum işte. Seviyorum, özlüyorum seni. Seviyorum, özlüyorum seni. Seviyorum, özlüyorum seni.
1: ...91.0.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan,

ilklerin ilki ve sonların sonu. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet.

zikrinle sana yaklaşabildim. Biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin. Kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim. Sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor.

Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Rabbim, görüyorsun ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarım

Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Neredesin? Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anlıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum.

senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Beni gizli günahlarımın ağırlığından kurtar. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Nefis muhasebesi. Bu kadar yaş heba oldu. Düşündükçe gözüm doldu. Payitahtı düşman aldı. Mavzerini sıktım nefis. Amelime riya katar. Ahlaklarım beter beter. Aklım anın sözün tutar. Zincirini taktın nefis. İstediği yere çeker. Manevi evlerim yıkar. Bal içine zehir döker. Masiyete çektin nefis. Hak'tan da haya etmedin. Dost buyruğuna da gitmedin. Sülükte adım atmadın. Döşlerime çıktın nefis. El gördülük yaptın amel. Buzdan kurmuş idin temel. Şöhret ile olmaz kemal. Evlerimi yıktın nefis. İhvana göründün güzel. Dedin kardeşlerim düzel. Kendi bağın oldu gazel. Bir çizgi ile yaktın nefis. Amelin dünyaya alet. Bütün bildiklerin galat. Aşk ile getirmen salat. Bellerimi büktün nefis. Çok tuzağı geçemedim. Bir aynımı açamadım. Kanat kurup uçamadım. Zindanlara tıktın nefis. Huzurda yüzlerim kara. Dışım iyi, içim yara. Yüzüm yok gitmeye pire. Yar aşağı attın nefis. Âli meclise çok vardım. Ben bilirim neler gördün. O mecliste yapmam dedin. Haramlara baktın nefis. Fena ahlak bütün bende. Ayıp der saklarım canda. Avularlar bizi günde. Zehirini döktün nefis. Mahcubum hep yarenlerden. Bize sual soranlardan. Geri kaldım erenlerden. Burnum yere soktun nefis. Kalbimi aklımdan aldı. Köklerime sular saldı. Gönüllü arsasını buldu. Mikropları ektin nefis. Geri dön. Gel eyle gayret. Kalemdara şifa sohbet. Teveccüh buyursa hazret. Bu sözümden.

Gönül bir yerde yine durmaz oldu. Bu derdinden kimesine bilmez oldu. Düşüp bahrı gama hiç gülmez oldu. Gönül bir gül için bin hare düştü. Onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

Azat eden olmaz, bela damından azat eden olmaz, anı bir lahzacık şad eden olmaz, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Yanar hicriyle yarin yok mecali, kimesne anlayıp bilmez bu hali, cihanı inledir ahü melali, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

olup Mecnun veş aleme rüsva, dembedem çağırır vaveyla Leyla. Bu ahına dayanmaz kühü sahra, gönül bir gül için bin hare düştü. Onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Hulusi, ahü zarın yare erse, onulmaz derdine bir çare erse, bu ahü naleler gülzare erse, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü.